0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0

var böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira

0: reklamlar. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18. Taksici katla biraz, acelem var benim. Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş.
1: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Çamlıca'lar mevki Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476.
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home.

0: home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
0: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar

0: hakkının hizmetindedir.
1: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar

0: Mevki Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18. Taksici kaslat biraz,
1: acelem var benim. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76
1: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

olmuş böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatları

0: koduyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
0: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
0: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
0: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
0: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
0: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

Reklamlar. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar

0: Ayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
5: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372

0: 0-352-556-1476
1: 0-352-556-1147 Mustafa Günoğlu.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize 01 mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran

0: Kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize 01 mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Lisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Ki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
5: Takata bro.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likitgaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0. Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0. Devrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Siz istediniz, biz de yaptık.
0: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
0: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
5: Bu programa bayılıyorum.
6: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
5: Emine ile 4 mevsim sizlerle.

günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sesimin ulaştığı her kesime, her yere şu anda beni nerelerden dinliyorsanız hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Takvim yapraklarımız 16 Haziran 2020.

0507 380 067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. An itibariyle uyandırma servisiniz 4 mevsim Emine yayında. Serkan Kaya'yla başladık. Serkan Kaya'yla devam edeceğiz. Daha ben gelmeden maşallah mesajlar da gelmiş.

adresinden Devrek FM sayfamızı beğenin, beğendirin, takip edin, ettirin. Sizden bu ricamdır sevgili dinleyicilerim. Oradan bizim yayın akışlarımızı da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, sabah 9'da yazıyorsunuz. Ben diyorum ki size 10-12 arası yayındayım diyorum. Sabah bir bakıyorum, daha yayına sen girmedin mi diyorsunuz. 10-12. Tabii takip etmezseniz nereden bileceksiniz? O güzel Instagram sayfamızı, radyomuzun Instagram sayfası Devrek FM'i takip ederseniz orada benim ne zaman yayına başlayacağımı bilirsiniz. Artık 9 yapmıyorum, 10-12 yapıyorum, bilginiz olsun. Son saatte damar var mı demişler. Bismillah, daha yeni başladım. Yayının akışına göre gideceğim, bilginiz olsun. Damar isterseniz damar çalacağım, hareketli isterseniz hareketli. Derseniz ki ya zaten hayat zor, hava sıcak, çal hareketli oyun havaları derseniz tabii ki çalacağım. Birazdan mesajlarınızı okuyacağım. Serkan Kaya'yla başladık. Serkan Kaya'yla da devam edelim. Serkan Kaya'ya da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ederi kadar diyecek. Sinan Özen diyecek ki sildim. Onun akabinde Ebru Gündeş. Akıllı ol. Birkaç şarkı sonrası.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan

0: başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
0: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
0: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
0: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
0: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Reklamları dinlediniz.

tüm mahkumlara ve size Devrek Yağmur ekibinden çifte telli istiyorum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Dursun Bey. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbim tez vakitte özgürlüklerinize kavuştursun inşallah sizleri. Dualarımız her zaman sizlerle. Şimdi bilmiyorum Hüsran beni dinliyor mu? Yağmur ekibini sever Hüsran. Hüsran'a da gitsin o zaman Yağmur ekibinden çift detaylı. Bilmiyorum Allah şu anda benim sesimi duyuyor mu acaba? Sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Sevgili Hüsran'a, Hüsran'ı biliyorsunuz. 23.01 arası sizlerle oluyor. Sevgilerimi selamlarımı iletiyorum ona da. Şöyle diğer mesajımıza. Ordu'dan Filiz, hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Selamlar Emineciğim, hoş geldin, sefalar getirdin. Ordu'dan Filiz ben. Yüksel Balcı'dan Deli Olmuşum Deli şarkısını çalar mısın? Sana, bana ve tüm Devrek FM dinleyenlere, yayıncılarına ve Karadeniz'e, hemşirelerimize gelsin. Sorunsuz yayınlar dilerim demiş. Tabii ki Karadeniz şiveleriyle gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz tekrar. Ordu'ya da selamlar, sevgiler. Emine, bence sen hep hareketli git, sen bilirsin yine de demiş. Yetişmeyebilir çünkü demiş. Yani beni anlayan bir dinleyici çıktı çok şükür. Değil mi? Damar şarkılar yetişmeyince bu yolu denedim Filiz. Akıllı kadınsın, ne diyeyim, bir tanesinden sana. Sibel, Mirkelam'dan akıllı kadını göndereceğim, bir gün olsun. Kadın akıllı, işi biliyor. Baktı ki damar şarkılar yetişmiyor. Diyor ki hareketli gitsin bari benim şarkılarım çalınsın. Uyanık. Karadenizli değil mi? Karadenizler işte böyle akıllı olur. Sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Oo, uzun zaman sonra benim bir dinleyicim gelmiş. Sen nerelerdesin sen? Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Selam Emine, uzun bir aradan sonra günaydın, hayırlı sabahlar, yayınlar diliyorum. Oy fullüm çalar mısın? Sadece sana gelsin demiş. İstanbul'dan Osman. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz Osman'a. Evet Osman, uzun zamandır yoktun sen. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şöyle diğer mesajımıza da bakalım. Günaydın Emine Hanım, kolay gelsin. Ben Hakan, sizden İzzet Yıldızhan'dan zeytin yaprağı yeşil parçasını istiyorum. Size ve tüm Devrek FM dinleyen herkese gelsin demiş. Teşekkürler etmiş. İzzet Yıldızhan'dan ben bir tane farklı bir sanatçı şarkı, İzzet Yıldızhan'dan listemde şu anda o şarkı var. Onu yarına sözüm olsun, Hakan'a da sevgilerimizi selamlarımızı iletelim. O zaman ne yapalım, az sene bol müzik eşliğinde gidelim. Osman, senin istediğin o şarkı biraz ağır, onu 11'den sonra çalacağım, bir gün olsun. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Haydi gülüm haydi! 93.0 Dev.

bugün de hep Karadeniz'den istiyorlar. Yani bugün yayınımın akışını siz belirlediniz. Karadeniz şarkılarıyla gideceğiz belli oldu. Böyle gelen bir mesajımız daha var, hemen ona da bakalım. Merhaba Emine Hanım, hayırlı yayınlar rica etsem. Şükrü Güler'den bal suratlımı çalarsınız, size ve tüm de dinleyenlere gelsin. Selamlar, saygılar demiş. Erol Bey Sakarya'dan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamlar, saygılar, sevgiler bizden olsun inşallah. Şöyle bir... Selamünaleyküm. Aleyküm selam demiş, teşekkür ediyorum. Hoş buldum demiş. Tabii ki kim demiş? Filiz demiş. Orduya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Evet, ben Filiz'e bir tane şarkı buldum. Ben Mirkelem akıllı kadın diyeceğim. Onun akabinde Hakan Peker, reklamlar, reklamlardan sonra Karadeniz şarkılarımızla devam edeceğiz. Şöyle bir mesajımız daha gelmiş, onu hiç bekletmeyeceğim. Emine ben de seni dinliyorum demiş. Uzun zamandır dinliyorum ama iş yoğunluğundan dolayı bir türlü fırsat bulamadım demiş. Beylikdüzü'nden Kadıköy'e giderken seni dinliyorum. Bu ne trafik demiş. Allah yardımcınız olsun vallahi. Ömer Faruk'tan amca oğlunu çalar mısın demiş. Tabii ki aldım listeye. Yusuf sevgilerimi selamlarımı iletiyorum sana da. Rabbim kolaylıklar versin. İstanbul trafiği zor.

yere kazasız belasız git inşallah diyoruz Yusuf'a da. O zaman ne yapalım? Mürkelam ne desin? Akıllı kadın benden Filiz'e gitsin, Ordu'ya gitsin, tüm dinleyicilerimize gitsin, tüm bayan dinleyicilerime gitsin bu şarkı. Bilmiyorum Filiz, sen bunu dinledin mi? İlk defa mı dinleyeceğim bilmiyorum ama ben bunu aslında çok çaldım, pop çaldığım zamanlar. Bakalım beni dikkatli dinlemiş misin? Ona arize edeceğim şimdi. Yani sen akıllısın da ben değil miyim? Ah Filiz ah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar.

0: hakkının hizmetindedir.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru.

0: Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filios Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
4: Reklamları dinlediniz.

benden orduya Filiz'e gitsin. Emine'cim, Zeynep Başkan'dan Deba şarkısını çalar mısın, sana bana ve tüm Karadenizli hemşerilerimize gelsin demiş. Gelsin bakalım. Evet, çaldığın o şarkıyı biliyorum demiş. Yani dikkatli dinlediğini buradan anladık yani. En güzel şarkının zor diye de gitsin. Yusuf demiş ki Emine ben hiç formatı bozmayayım o zaman, Sinan Yılmaz'dan Metelik gelir mi demiş. Yo, Ankara oynamasından iki tane çalacağım. Bir de varsa kapanışımı son 3 şarkı Damar'la bitireceğim, bilginiz olsun son 15 dakikayı. Varsa ilk gelen dinleyicimden bir Damar şarkı

sevdin o zaman. Çok güzel şarkısı var, onu göndereceğim size. Aydın, o zaman gelsin istekleriniz, mesajlarınız. Elinizi çabuk tutun çünkü son saatimin içine girmiş bulunuyorum. Varsa damar şarkınız, gönderin gelsin.

saatlerimizi 11:24 yaptık yavaş yavaş vedaya doğru giderken. Emineciğim damar saatinde Ceylan'dan bir şarkı çalar mısın? Sana bırakıyorum seçimi demiş. Evet ya, Ceylan'dan yeni bir şarkısı var. Ceylan vallahi 2026'ya o kadar güzel şarkılarla giriş yaptı ki. Onun bir tane şarkısı var. Onunla vedamı gerçekleştireceğim. Bir de demiş Cengiz Kurtoğlu'ndan Duvardaki Resmi şarkısını gelsin. Sana ve tüm Devrek FM dinleyicilerine, Cengiz Kurtoğlu sevenlere gelsin demiş. Gelsin bakalım. Şöyle diğer mesajımıza bir bakalım. Merhaba Emine Hanım, hayırlı günler. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Karadeniz Ereğli'den Mustafa Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Mustafa Bey. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Cuma kapalı A1 koğuşunda bulunan cam parçam. Eşim Ceren'e selamlarımı yolluyorum. Sıradaki güzel parçaları eşime armağan ediyorum. Güzel gözlüm, seni seviyorum. Hayırlı günlerin olsun inşallah demiş. Rabbim tez vakitte inşallah eşinizi, Ceren'inizi size kavuşturur Mustafa Bey. Sevginiz daim olsun inşallah. Siz her

Sevgiliniz önemli. Sevginiz daim olsun inşallah. Bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Ceren Hanım da tez vakitte özgürlüğüne kavuşur. Tüm kader mahkumlarımıza da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ceren Hanım'a da sevgiler, saygılar. O zaman Ali Gedik, sana geliyorum desin. Bu şarkı da benden size gitsin. Onun akabinde Cengiz Kurtoğlu şarkısı da benden Mustafa ile Ceren'e gitsin. Tüm Cengiz Kurtoğlu hayranlarına gitsin o zaman. O zaman ne diyoruz? Ali Gedik ne desin? Sana geliyorum, sana.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Evet, hiç araya girmeyecektim ama vallahi öyle birisi geldi ki. Kraliçem.

Sen nerelerdesin? Vallahi ben seni özledim ya. Tabii ki benim kraliçem kim olabilir? Nergiz'le biz bize. Nergiz vallahi son dakikada mı yakaladın beni? Ne yaptın? Seviliyorsun. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Dizciye de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ben de bugün yayında olacağım demiş. 16-18 arası tüm gruptaşlarımı bekliyorum demiş. Vallahi ben de seni bekliyorum. Dün yoktun. Ama bugün varsın. Ferdi Tayfur'dan. Ben de özledim ben de. Çalacağım sana. Seni de ruhtaşların, sevenlerin, dinleyicilerin dört gözle bekleyecek o saati. Ben de seni dinliyorum biliyorsun. Ben mesaj atamasam da kulağım sende. Vallahi Nergiz özledim seni. Yani 3 gün aradan sonra nihayet Nergiz de biz bize. Seviliyorsun, yüreği kalbi güzel. Kadın diyorum ben ona, kraliçem diyorum. Sizin ablanız taş taş valla. Yarın beni dinleme fırsatın olursa o şarkılarla açılışımı yapacağım.

gün istenmişti. Benden Nergizim'e de gitsin bu şarkı. Tüm Cengiz Kurtoğlu hayranlarına gitsin. Bir de Mevlüt Bey'e hüsrana gitsin. Mevlüt Toprak da beni dinlese de bazen yazamayabiliyor. İş yoğunluğundan dolayı dinlediğini biliyorum. En güzel şarkılarım onlara da gitsin. Mustafa ile Ceren'e de gitsin Cengiz Kurtoğlu şarkısı. Bir de Ferdi Baba şarkısı. Şöyle bir mesajımız gelmiş, onu hemen okuyacağım. Hiç araya girmeyeceğim, zaten vaktimiz de daralıyor. İyi yayınlar, ben Beycuma dinleme tesislerinden Devrekli Dursun Eriyer. C2 koşunda Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran, Tezer, Serkan Kefes, Has Toprağım Akın Aksoy'a ve tüm dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı C2 Mutfakçılar grubuna gelsin. Ben Meral Sarı Eğriyer, İstanbul Avcılar'dan yazıyorum. Beycuma Açık Cezaevi C2 koğuşunda bulunan eşim Dursun Eğriyer'e selamlar gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim. İyi yayınlar demiş. Yani Ferdi Baba'nın bu şarkısı da benden size de gitsin. Hoş geldiniz Meral Hanım. Avcılara da, İstanbul'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Dursun Eğriyer'e de ve tüm koğuş arkadaşlarına da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. O zaman ne yapalım, Cengiz Baba ne desin? Tüm sevenler için duvardaki resmi. Onun akabinde Ferdi Baba, ben de özledim. Onun akabinde Osman'ın isteği vardı. Oy film sadece sana gelsin demişti. Sonrasında kapanış için ben burada olacağım. Gelsin istekleriniz, mesajlarınız demiyorum. Daha sonra tabii ki son mesajlarınız, sıradaki şarkı hediye ediyorum.

var, hemen onu bekletmeyelim. İstanbul'dan yayınınızı dinliyorum. Adım Caner demiş. Caner hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki parça ve Cuma cezaevinde yatmakta olan A1 koğuşundaki

yapalım Gökhan Güney. Öpmek geldi içimden tüm aşk şarkıları. Caner'den Nedine Özkan'a da gitsin. Osman demiş ki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu şarkıdan sonra veda edeceğim. Bilginiz olsun. Tüm sevenlere gelsin. Sevip de kavuşamayanlara da gitsin bu şarkımız.

Evet, şöyle gelen son mesajları şöyle bir. Şarkılar için çok teşekkür ediyorum canım. Şarkılar yayın o kadar güzeldi ki dalmışım vallahi demiş. Sen ne? Sen dalmışsın Filiz. Ben valla burada var ya açabildiğim kadar sesi açtım. Yani uyuyanları da uyandırdım diyeyim. Valla birazdan kapıma dayanırlarsa şaşkın. Vallahi ben var ya o kadar çok kaptırdım ki şarkılara kendimi. Yani son ses verdim. Artık uyumayan kalmamıştır herhalde bu saatte. Orada ya da sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Gökhan Güney'in bu şarkısı benden. Nergiz de biz bize. Biz bize ruhtaşlarına gitsin. Bizcem'e gitsin. Nergiz 16-18 arası sizlerle bilginiz olsun. Bir yayınımın daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Yarın sabah 10-12 yine ben buralarda olacağım. Bana mesajlarınızla, duygularınızla, güzel sözlerinizle ve yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Size önce Rabbime, sonra sevdiklerinize emanet.

0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM. 93.0

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bütün alkışlarınız.
1: ...93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM. Hatırladım.

0: selamlar.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse

0: Ki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
2: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: te amar.
1: Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim: 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuz

0: Ki Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM. Başım.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gübe.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın reseli düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18. Taksici kaslat biraz, acelem var benim. Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: hizmetindedir. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 6199 0533 817 5567 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini...
4: Nergis'le Biz Bize başlıyor.
5: Nergis'le Biz Bize başlıyor.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Devrek FM 93.0.
4: Siz istediniz biz de yaptık.
5: Siz istediniz biz de yaptık.
3: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
3: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin biz yayınlayalım.
3: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz

0: Ahmet, orada mısın? Elif kızım, hadi. Ama karıcığım sen neredesin? Hadi çabuk olsana biraz ya. Hep sona kalıyorsun.
1: Nergis'le Biz Bize başlıyor.
2: Devrek FM 93.0. Nergis.

0: tam 3 günün ardından tarih 16 Haziran günlerden salı. Haftanın ikinci günü, saatlerimizde 16'unu gösterirken efendim. Özlediğiniz, özlediğim siz ruhtaşlarımla, sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız Nergis'le biz bize 93.0 Devrek FM frekansında mikrofonları açtık. Şu anda güllük gülistanlık bir havadan, güllük gülistanlık bir Devrek stüdyosundan tüm dünyaya açılan kapımız Nergis'le biz bize'ye. Kim duyuyorsa beni, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Nergis'le biz bize.
0: En son saatler Cuma günü 18'i gösterdiğinde vedamızı gerçekleştirmiştik. O zaman veda ederken demiştik ki Pazartesi saatler 16'yı gösterdiğinde görüşmek üzere dedik ama hayat hiç de öyle.

0: Gitmedi. Pazartesi günü özel hayatımdan kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı efendim yayın alamadım dün. Bugün haftanın ilk günü bizim için. Bugün bizim için pazartesi sendromu gidecek. Çünkü dün yayınımız yoktu. Ben de çok özledim her birinizi. Büyük bir heyecanla salı saat 16 olsun da canım ruh taşlarımla buluşayım istedim. İyi ki geldik, iyi ki buradayız. Şükürler olsun efendim. Evlerinden, iş yerlerinden, yollardan, izlerden, seyir halinden sesimin ulaştığı tüm ruh taşlarıma karasal yayın üzerinden 93.0 Devrek FM, Devrek ve Çay Cuma çevresi. Tabii ki internet üzerinden de www.radyodevrekfm.com adresinden de tüm dünyaya açılan kapımız Nergis'le biz bize'den kucak dolusu selamlar olsun. Ben geldim efendim. Sizin kızınız, sizin programınız, sizin yeriniz.
1: Nergis'le biz bize.
0: O zaman hoş geldi tüm ruh taşları. Tabii ki her zaman olduğu gibi kaliteli firmamız, güçlü firmamız ve gerçekten de çok değerli iş insanımız Mehmet Yıldız. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla saatler 18'i gösterene kadar devam edecek programımız. Efendim 2 saatlik bir zaman zarfındayız. Devrek FM frekansında bize ayrılan süre. Bu 2 saat çok güzel geçsin. Şimdi var mıyız? Bu 3 günün. Allah Allah, Nergis'le biz bize nasıl frekansta sesi duyulmaz diyenler, nerede kaldı bizim kızımız, acaba bir şey mi oldu diye merak edenler, gerek sosyal medyadan gerekse kendi özel WhatsApp hattımdan bir sorun mu var, Nergis kızımız bizim kızımız diyenler, hayır efendim, geldim buradayım, gümbür gümbür de saatler 18'i gösterene kadar biz bizeyiz.
1: Nergis'le
2: Devrek FM 93.0.
0: Ve tabii ki yoğun bir şekilde başlamış olduk efendim. Mesajlar yoğun bir şekilde geliyor tabii ki. Bu 3 günün acısını çıkaracağız. Şöyle bakalım mesajlarımıza kimler nerelerden ulaştı. Merhabalar, kolay gelsin. Güllük gülistanlık havalardan merhaba dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı Beycuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş. Mutlu Eren ve A1 koğuşundaki Medine Özkan'a gelsin. Caner'den İstanbul Happy Center çalışanlarına da gelsin demiş. İstanbul'uma kucak dolusu selam olsun. İstanbul farklıdır değil mi? Hem zordur hem farklıdır. Şöyle bakalım efendim. Merhaba Nergis Hanım. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Yine nazar boncukları. Beycuma kapalı A1 koğuşunda Ceren ben demiş. Senden istek parçam olacak. Doğuştan yan yüreğim şarkısını ablam Yıldız, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe, Medine ve Melike'ye armağan ediyorum. Çalarsan mutlu oluruz. Yine kahvemizle beraber bahçede seni dinliyoruz. Hayırlı yayınlar dileriz demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki varsınız. En güzel eserler sizlere geliyor. Doğuş'a da birazdan yer vereceğim Allah'ın izniyle. İyi yayınlar, ben Beycuma Dinlenme Tesisi Devrekli Dursun demiş. Devrekli Dursun'a selam olsun. Güzel devreğime de selam olsun. Eğriyer C2 koğuşunda Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kefes, Has Toprağım Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na ve Beycuma Açık Cezaevinde bulunan tüm mahkumlara ve size Devrek Yağmur ekibinden çifte telli istiyorum demiş. Nasıl yani? Çifte telli mi yayınlayacağım ben şimdi? O bir önceki mesajın mıydı? Ben Meral Eğriyer, İstanbul Avcılar'dan yazıyorum. Beycuma Açık Cezaevi C2 koğuşunda bulunan eşim Dursun Eğriyer'e selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim tez zamanda kavuştursun inşallah sizleri de. Mesajlar büyük bir yoğunlukla, tabii ki haklı olarak büyük bir yoğunlukla gelmeye devam ediyor. 3 gündür yokuz. Yani 3 gündür sizin programınız, sizin kızınız nasıl olmaz?
1: İşte biziz.
0: Yoksa beni aldattınız mı? Sakın o. Sakın ha bir başkasını benim kadar sevme. İbrahim Erkal'ın da dediği gibi. Onu benim gibi sevme. Ha? Hadi göndereyim gelsin.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Yönetici reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatı

0: özel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Devrek FM 93.0.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Devrek FM. Nergis'le biz sizsiniz.
2: Senden başka kimsem yok. Sibel Can'ın o eşsiz eserini eşsiz sesiyle hep beraber dinlemiş olduk değerli dinleyenlerim. Devrek FM frekansında bendeniz Nergis'lesiniz. Sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız Nergis'le biz bize olanca hızıyla devam ediyor. Büyük bir özlem ve hasretle gelen mesajlar var. Hemen değerlendirelim mesajlarımızı efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyoruz. Bakalım kimler gelmiş, nerelerden gelmiş? Bu arada Devrek FM WhatsApp attım. Yeni açanlar için duyurayım ki ücretsizdir efendim. Saatler 18'i gösterene kadar.

0: da buradayım, bana ulaşabilirsiniz. 0507 380 çift 067. Gerek istek eserleriniz, gerekse sohbet ve söyleşilerimize dahil olmak adına, duygulara tercüme olma adına mesajlarınızı bekliyor olacağım saatler 18'i gösterene kadar. 0507 380 çift 067 değerli dinleyenlerim. Efendim, kolay gelsin, iyi yayınlar. Nergis abla, ben Aleyna Demir demiş. Aleyna'cığım hoş geldin, sefalar getirdin. Beycuma kapalı cezaevi C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir az önce aradı. Arkadaşlarıyla sizi dinliyorlar demiş. Selam olsun tüm kulak verenlere. Mert, sizden arkadaşları Bahadır, Ünlü Türk ve Kubilay Yerli için Uzi'den Makine şarkısını istedi. Çalarsanız sevinirim demiş. Tüm eserler kader mahkumlarına armağanımız oluyor efendim. Selam olsun. Selamun aleyküm, ben B3 koğuşundan Doğan Çakar. Bazıları Sülün diye de tanır. Sülün, hoş geldin, sefalar getirdin. Tanju Türkoğlu, Canko Reis, Gökdeniz Aktaş ve Sapancalı Seyit'e selam olsun ve onlara mesajım var. Unutmayın ki adımlar özgürlüğün başlangıcıdır. Heyecan, biz kötü müyüz? Tüm Beycuma halkına armağan olsun demiş. Güzel Beycuma'ma selam olsun buradan. Güzel memleketimin güzel beldesidir Beycuma. En güzel eserler sizlere de armağanım olsun. Ve efendim, namı diğer köfteci selamı ulaşmış. Az biraz sitem ettim kendisine. Çok sitemime uğradı. Nazımı çekeyim. Vallahi bak. Selami Albuzlu, Çarcuma'nın ileri gelen, gerçekten markalaşmış artık. Köfteci Selami bizlere ulaşmış. Sen benden dertli, ben senden dertli. Ferdi Baba'dan rica ediyorum, tüm dertlilere gelsin demiş. Rabbim tüm dertlerimize de derman olsun inşallah. Senin ne derdin olacak Selami Bey? Selami Bey, anlamadım ya. Derdini söyle, derman olayım.
1: Nergis'le biz.
0: Değil mi ama? Gelecek birazdan güzel bir Ferdi Tayfur eseri. Selami Albuzlu'ya gidecek efendim. Of ulan of demiş bir dinleyicimiz de. Neden bu kadar of çektin? Kader ne zaman yüzümüze gülecek? Ey Allah'ım, bizi görmedi mi? Demiş. Ardından da eklemiş. Doğuştan dikenli bu yolları çalar mısınız? Demiş. Lütfen isyan etmeyelim. Hayat çok güzel. Biz bizeyiz. Saatler 18'i gösterene kadar da biz bize olacağız. Sizin kızınız Nergis böyle mesajları okudukça üzülüyor biliyorsunuz ki. O yüzden Nergis'le biz bize programında ofa mofa yer yok. Hayat çok güzel. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz.
1: Devrek Nergis'le biz bize.
0: Doğuş'un dikenli yollarını çalarız birazdan, olur mu? Lütfen of çekmeyin. Ve güzel Konya'm, maneviyatı yüksek Konya'm ulaşmış bizlere. Hüseyin gelmiş nazar boncuklarıyla. İyi yayınlar Nergis ablam, hoş geldin. Konya'dan herkese selamlar. Mahsun Kırmızıgül'den Yoruldum eserini size ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar ablam demiş. Rabbim inşallah 2 saat boyunca dinlendirmek için buradayım. Of çekenler var, yoruldum diyenler var, kader bize ne zaman gülecek diyenler var. Kader aslında bize güldü de biz mutluluğa giden, yok şu zaman mutlu olacağız, bu zaman mutlu olacağız. Mutluyuz işte, karnınız tok mu? Aç olan varsa benden yemek.
1: Nergis'le biz size.
0: Sağlığınız yerinde mi? Sevdikleriniz yanınızda mı? Peki başınızı sokacak bir çatınız var mı? Daha ne olsun Nergis'le biz bize, Nergis'iniz de buradaysa. Daha ben size ne yapayım yani? Gideyim köfteci Selam'da köfte de ısmarlayayım mı size?
1: Nergis'le biz size.
0: Olur. Bana uyar yani. Hayır demez, kırmaz beni, kırmaz. Ben biraz şey yapıyorum ya, sitem ediyorum ya ona. Aynen aynen, kırmaz kırmaz, bu ara biraz sitem edesim geldi. Ben de etten kemikten bir insanım canım, hepten de sitemsiz değilim yani. Sen benden dertli, ben senden dertli. Ne olacak bu işler böyle? Hep beraber dinleyelim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Oy oy, of çekmek yok dedim, vah demek yok dedim ama kendim de bu güzel Ferdi Baba eserini dinlerken bir ah çektim derinden. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi Babamız? Sen benden dertlisin, ben senden dertli. Aslında insanın, herkesin derdinin kendine ağır olduğunu bize özümseten, duygulara tercüme olan yoğun duygulu bir eserdi efendim. Her birinize armağan ettim. Saatlerimiz 16.40'ı gösteriyor. İlk saatimiz olanca hızıyla ilerlerken burası Devreg FM 93.0. Sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız Nergis'le Biz Bize, bendeniz Nergis'le devam ediyor. Ve gelen mesajlar da var yoğun bir şekilde. Hepsine yer vereceğim ama öncesinde tabii ki bu duygular, düşünceler, aşk, sevgi, ayrılık, kin, nefret, öfke, hangi duygunuz varsa artık hangisi aklınıza geliyorsa var hayatta, ama bir de hayatın gerçekleri ve mental olmayan, gerçekten madden önemli olayları da var. Evet, güvenilir ev, güçlü yapılar. Bunlar bizim için çok önemli. Çay Cuma adı da gerçekten bir inşaat firmasından da öte, inanılmaz işini düzgün yapan, mütevazi, büyük bir aşkla çalışan Ay Yıldız İnşaat ve Emlak var efendim. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa ederken her geçen gün değer üstüne değer kazanacağınız villalar, ultra lüks daireler, çift asansörlüden tutun, Çay Cuma'ya yakışan daireleri anahtar teslim sizlere teslim ediyor. Hem de çok uygun fiyatlara. Üstelik de Nergis'le Biz Bize programından geliyoruz. Bizim kızımız Nergis gönderdi beni dediğiniz takdirde daha çok avantajlara dahil olacaksınız. Gerçekten yürektenler ve gerçekten profesyoneller. Sizin kızınız olarak altına imzamı atıyorum efendim. İsterseniz hemen çok uzatmadan ofis adreslerini vereyim. Kendiniz gidin görün. Ofisi görünce zaten karar vereceksiniz. Şöyle diyeceksiniz kendi kendinize. Allah'ım Allah'ım, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ın ofisi böyleyse acaba projeleri nasıldır? Şöyle, o zaman o gerisini de kendisi anlatsın. Ofis adresleri Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuma Merkez. Tüm detaylı bilgiler için Mehmet Yıldız'la iletişime geçebilirsiniz. 0552 560 6713 değerli dinleyenlerim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Mehmet Yıldız 0552 560 6713. Artık bunu kendi telefon numaranız ya da sevdiceğinizin numarası gibi aklınıza yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Derken bizim Devreg FM WhatsApp hattına gelen mesajlara da yer vereyim efendim. Şöyle bakalım kimler nerelerden ulaştı. Kesik Ahmet hoş geldin. Nergis merhaba, hayırlı yayınlar, ben Kesik Ahmet. Nur Ekmek Fabrikası sahibi Ayhan Kaymaz arkadaşıma gelsin. Nergis size de armağan olsun. Hüdayi Aksu'dan herhangi bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Tabii Hüdayi Aksu'nun bir eseri vardı benim listemde. Neydi o eser, neydi? Sokak Lambaları diye bir eseri. Birazdan o esere yer vereceğiz, olur mu Kesik Ahmet? Selam olsun. İyi yayınlar, ben Alaplı'dan Soner demiş. Güzel Alaplı'ma selam olsun. Soner hoş geldin. Hoş geldin hemşerim. Sıradaki şarkıyı Beycuma Aşık Cezaevinde yatan tüm hükümlüler ve kapalıda yatan Zeki Karahan için istiyorum. Teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ediyorum, Alaplı'ya selam olsun. Alaplı'ya dün geldim, yari görmeye geldim. Alaplı'dan kız sevdim de vallahi canımdan bezdim. Şarkısı geliverdi aklıma ister istemez, böyle Alaplı'dan bir mesaj alınca o şarkı geldi. Zangıldak dün geldim, yeri görmeye geleceğim yakında, pek yakında Çay Cuma'dayım efendim.
3: Devlet FM 93.0.
2: Doktor kontrollerim var. Gelmem gerekiyor. Merhaba, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben İstanbul'dan Berivan Demir demiş. Berivan hoş geldin. Berivan'ım dağ çiçeği. Zonguldak Devrek Açık Cezaevi C15 koğuşunda yatan eşim Devran Demir için Tefoseko, Bu Aşkın Bulunmaz şarkısını çalar mısınız? Ömrüm, ben İstanbul'a gidiyorum, haberin olsun. Paşam, işlerimi halledeyim. Buradaki Allah'ın izniyle yoldayım şu anda. Arar.

0: Ben cidden yoruldum. Vallahi billahi yoruldum ya. Gel Mahsun Kırmızı Gül, sen söyle, ben duyuramadım ya.
1: Devrek FM 93.0.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsan

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Dostluğun sesi, sizin sesiniz. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
3: Nergis.

0: Dostluğun sesi sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
1: Devlet FM. Nergis'le biz sizsiniz.
2: Evet, bazen ilişkiler yaşanır ve maalesef ki gerek toplum baskısıyla gerekse fikir ayrıcalıkları nedeniyle belli bir noktaya gelir ve yollar ayrılır. Sevdiğinden ayrı kalmak mesafeler nedeniyle veya ilişkinin bitmesi fark etmeksizin derin bir özlem ve kayıp hissiyle insanın içsel bir hesaplaşması başlar, değil mi? Duygusal yoğunlukla başa çıkmak çok önemlidir. Bu dönemlerde lütfen varsa eğer öyle dinleyicimiz veya yakınlarınızdan biri saat 16 ile 18 arası 93.0 Devrek FM frekansında Nergis'le biz bizeyi dinlesinler efendim. Acılarını sonuna kadar yaşasınlar ki yaşanacak acı kalmasın.
1: Gizle bizi.
2: Damarsa damar işte o kadar. Ve gelen mesajlarımız var efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla kocaman kocaman nazar boncukları göndermiş. Konya'ma selam olsun. Cansın can. Teşekkürler ablam demiş. Can olan sizlersiniz. Ruhtaş olan sizlersiniz. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Nergis abla. Ben Coşkun. Coşkun hoş geldin. Senden Safiye Doğanay'dan Sustu Şarkılar şarkısını istiyorum. Kolay gelsin demişler efendim. Değerli dinleyicim Coşkun. Safiye Doğanay'ın Anladım Dostum eserini sana armağan etsem olur mu? Olur değil mi? Sen beni kırmazsın. Çünkü o eser inanılmaz seni duygudan duyguya sürükleyecek. Ve efendim yönetim kurulu başkanımız Sayın Recep Kalmoğlu ulaşmışlar. Devrek FM yönetim kurulu başkanımız Recep Kalmoğlu hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Nergis Hanım iyi yayınlar, günümüze neşe katıyorsunuz demiş. Bil mukabele çok teşekkür ediyorum bu imkanı bana tanıdığınız için. Ve Devrek FM frekansında tabiri caizse ruhtaşlarımın bizim kızımız dediği Nergis'i her gün, hafta içi her gün 2 saat boyunca Devrek FM frekansında sesimi duyurmama vesile olduğunuz için ben ve ruhtaşlarım adına size çok teşekkür ediyorum. Recep Kalmoğlu'na da geliyor en güzel eserler. Ya insan sevdiğinden ayrılınca mı acı çeker sadece? Hayır. Bir dostunun inanılmaz şekilde darbesiyle, bu bıçak darbesi olsa bu kadar acıtmaz canınızı. Ya da bir arkadaşınızla bir yola girmişsinizdir, yarı yolda ellerinizi bırakmıştır. Kendinizi sanki böyle uçurumdan yuvarlanır gibi hissedersiniz. Ama her şeye rağmen böyle ufacık da olsa bir ışık varsa eğer, o ışık size hayata bağlar, nefes almanızı sağlar. İşte biz burada bu noktada direnmek diyoruz. Direnmemiz gerekiyor her zor şartta bile. Direniyorum acılarına yine dünya. Yalanmış aşklarında. Dediğiniz olmuştur. Mutlaka. O zaman bu güzel eser her biriniz armağanım olsun. Rafet Er Roman'ın unutulmaz eseri. Direniyorum.

0: Efendim, unutulmayan bir eser. Eski ama hiçbir zaman da eskimeyecek, değil mi? Tüm duygulara tercüme oluyor. Tüm şu an bana kim kulak veriyorsa hayatının bir bölümünde bu duyguları hissetmiş olsa gerek. O yüzden benden tüm ruh taşlarıma armağanım oldu. Ve ikinci saatimize de giriş yapıyoruz. İlk saati geride bıraktık. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla yine devam edecek. Saatler 18'i gösterene kadar değerli dinleyenlerim. Mesajlarınızı bekliyor olacağım. Birazdan dönüş yapacağım o güzel mesajlarınıza, o yürekten yazdığınız mesajlara. Sizin kızınız, sizin programınız, sizin yeriniz, hiç kimsecikler yok. Bu son ve ikinci saatimden de herkese selam olsun. Kapıları kapattık. Tam gaz devam ediyoruz. Derken bir gün bazen işte gönül kırmayalım, insanları üzmeyelim, işte huzur bozulmasın diye hep susarız. Sustukça da içimize atarız. Kavga çıkmasın diye sustuğum zamanlar, kırılmasın diye yuttuğum konular ve kaybetmemek için de hep alttan aldığım insanlar oldu şimdiye kadar hayatımda. Şimdi çok iyi anlıyorum ki, gerçekten bunu bu yaşımda söylüyorum, bazı kavgalar çıkmalı biliyor musunuz? Bazı kalpler kırılmalı ve bazı insanlar kaybedilmeli. Sürekli gönül yapmaya çalışınca hiçbir kıymetin kalmıyor bu hayatta. Bir teşekkürü çok gören, efendime söyleyeyim bir takdiri esirgeyen ve sizin ona verdiğiniz değere karşılık size hiç değer vermeyip sizi bir anda gözden çıkaran insanlara derya bedavacı gelsin o zaman. Seni seven kimdi be? Bendim ben. Bendim. Gönderdim gitti.
1: Nergis'le biz. Devrek FM 93.0.

0: Devrek Efem.
1: Evet, seni seven kimdi dedi. Derya Bedavacı o yanık sesiyle, o ruha ruha işleyen eseriyle Devrek Efem frekansında sizlerle buluştu. Bendeniz Nergis'le birlikteliğiniz devam ediyor değerli dinleyenlerim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak projelerinden zaten haberiniz var ama sadece adresini vermek istiyorum. Tabii tabii, Karalar mevkiindeki villalar. Oo! Aşk Memnu dizisinde yok öyle. Vallahi diyorum bak, 4+1 triplexler, efendime söyleyeyim, yeni emniyet yanı projesi, yine belediye yanı projesinde de ultra lüks daireler sizi bekliyor. Sağlam, dayanıklı ve inanılmaz bir inşaat tutkuları var. Ki derken geçen seneden beri Çağcuman merkeze büyük bir yatırım yapan, gün be gün bu konutların değerleneceği yerlerde, az önce bahsettiğim yerler biliyorsunuz ki Çağcuman'ın göbeği. Yani bu ne demek oluyor? Bugün yatırım yaptığınız yer yarın kaç katına? %100, %1000 katına çıkmış oluyor. Öyle değil mi? Yani dağın başı, köyün dibi, bilmem nelerin yeri değil yani. Tam Çağcuman'ın göbeği yerlerden bahsetmişken, onlar geçen sene atılan temellerdi. Şimdi bu sene yeni bir proje var. Zonguldak. Evet, Zonguldak'ın incisi neresidir? Kozlu. Değil mi? Zonguldak'ın incisi olarak nitelendirilir Kozlu beldesi. Hele bir de Güney Mahallesi. Deniz manzaralı bir yer. Güney Mahallesi. Orada da yeni ve gerçekten lüks dairelerle buluşabilirsiniz. Gerek Çaycuma, gerek Zonguldak. Vallahi gidiyoruz böyle şehir şehir gideceğiz. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ta böyle inşaat tutkusu olduğu sürece de gideceğiz. Gerisini de kendisiyle konuşun efendim. Çağcuman merkezi yerde zaten ofisleri. Yeni Atatürk Bulvarı Çağcuman merkezde. Detaylı bilgi için de kendisiyle iletişime geçin. 0552 560 6713. Aa, Düzce'den Ahmet abi hoş geldin, sefalar getirdin. Her zaman olduğu gibi sen nereye biz oraya, sizi seni seviyoruz. Sen bizim kızımızsın demiş. Evet, ben tüm ruh taşlarımın kızıyım. Sizin yeriniz benim ya. Hayatınızın gün be gün, her gün, bence ben mesela bir huyum var, çok hayal kurarım. Ve eğer pozitif hayaller kurarsanız bunu hayatınıza çekiyorsunuz, biliyor musunuz? Şimdi birine 40 gün deli dersen 40. gün kendi deli ilan edermiş ya, o hesap, atalarımız oradan yola çıkmış sanırım. Vallahi diyorum bak, niye gülüyorsun ya? Vallahi birine 40 gün deli de 40. gün deli olur ya. Mesela ben bu program başlayıldan beri ilk yayın hayatımı aldım, mikrofonu elime aldım ya, dedim ki dünyanın tek ruhtaşlık kitlesi bu program dedim. Halbuki o gün daha ilk yayınımdı efendim. O nereden çıktı falan dediler hatta. Yo, dünyanın en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programı dedim. Program 1. bölüm. Nergis'le biz bize kendini yeni tanıtıyor. Falan işte, yıllar önceden bahsediyorum. Aa, gel zaman git zaman derken gerçekten de dünyanın tek ruhtaşlık kitlesi olduk ya.
0: Devrek Efendim 93.0.
1: Demek ki neymiş? Nasıl hayal kurarsan hayalleri öyle çekiyorsun hayatına. Mesela hayal kurmak, zihinde görsel, işitsel ve duygusal imgeler oluşturuyorsun. Düşünceleri gerçeklik sınırlarının ötesine taşıyarak yeni yeni senaryolar, kurgular çok heyecanlı oluyor, biliyor musunuz? Mesela ben kendimi böyle şeyde hayal ettim. Ay, onu da söylemeyeyim ya. Neyse. O kadar da değil. Sizin de oldu mu hayal kurduğunuz? Ama tabii ki bazen de kader girer devreye. Hayallerimiz ne kadar hayal kurarsan kur, kabul olmaz. Vardır bir hikmeti deriz ve otururuz, kabulleniriz. Deniz Sekin'in de dediği gibi, hayallerim hayal oldu diyecek. Bu da imkansız aşklara, platonik aşklara gelsin. Tesellisi yok bu aşk. Çaresizim biliyorum. Ağlamadan çalamaz hiçbir Nergis'le biz bize. Seni hala seviyorum. Gönderdim gitti.
0: Gitti biz bize. Devrek efendim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize.
3: Devrek efem.
4: Ben senin gülüşünü seviyorum. Her bana bakışında, gözlerinde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerini seviyorum. Yine de korkmuyorum. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşlarını. En çok dağınık olduğunda saçlarını. Beni arayan ellerini seviyorum. Yine de korkmuyorum. Korkmuyorum seni sevmekten. Yalnızlığımı seviyorum. Sebebi sensen. Ayrılığını seviyorum. En çok yalnız kaldığımda. Beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum. İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni. Kalbime sığdırmak geliyor içimden. Ağlamak geliyor. Seni görmezsem. Özlemek geliyor içimden seni. Sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Yine de korkmuyorum. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliğin, ne kalbimdeki özelliğin, ne de sevdiğim için değil ki. Seni yalnızca ve yalnızca sen olduğun için, ruhun için, kalbin için, aklın ve sevgin için seviyorum. Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum be. Korkmuyorum seni sevmekten. O kadar çok seviyorum ki seni. Yalnızca sen olduğun için hayatımda kendimi bile seviyorum. Sen olunca aklımda. Kalbini seviyorum seni seviyor diye. Gözlerimi seviyorum seni görüyor diye. Ruhumu seviyorum. Senin ruhuna bu kadar yakın.

0: yakın diye.
1: Gülümsememi seviyorum seni düşününce. Ayakta kalışımı.
0: Ayakta kalışımı bile seviyorum. Sebebi sen olunca. Yine de.
1: Yine de korkmuyorum.
0: Korkmuyorum seni sevmekten. Dili yok ki kaderin.
2: Nergis'le biz bize.
3: Devrek FM 93.0.

Alıştım sensizliğe, unuttum sor. Her lafın son, yine senin haberin ya da son. Anlatamaz, dil yok Kadir.

0: en damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Diz Dize devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0550

0: 560 6713 0552 560 6713 Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız.
1: Nergis'e biz bize.

Evet, ölümden sonra belki de gerçekten ölümden sonra en büyük acı, sevdiğin uğruna dünyayı yakacağın insanın bir sevdiği olduğunu ve onun da uğruna dünyasını yıkacak bir insanın olduğunu duymaktır. Kül oldu meseliyle Öykü Gürman duygulara tercüme oldu. Güzel bir eserdi. Her birinize armağanım oldu efendim. Saatler 17.30, yaptık son yarım saatimiz. Büyük bir keyifle programımız ilerliyor. Bakalım mesajlarımızda kimler nerelerden ulaşmış bizlere. Yoklamalara devam ediyorum tabii ki ben. Merak ediyorum, nerelerden dinliyorsunuz? Bazen böyle hiç aklıma gelmeyecek yerlerden, aklıma gelmeyecek insanlar sessiz sessiz dinliyorlar. Lütfen sessiz kalmayın. Bu program sizin. Bendeniz sizin kızınız Nergis. Rahat olun. Hiç kimsecikler yok. Devrek FM frekansında kapıları kilitledik. O ne demiş, bu ne demiş, o ne yapmış, bu ne yapmış. Hepsinin üstünü kapatıp birlikteliğimize devam ediyoruz. Üstelik de Devrek FM WhatsApp hattımız ücretsiz efendim. Ücretsiz bir şekilde bana saatler 18'i gösterene kadar aktif bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. İşte size Devrek FM WhatsApp hattımız 0507 380 0067. Bakın sonu da 67 zaten. Plaka belli. 0507 380 0067. Şimdi sonu 67, 380 de nerenin? Nerenin telefon kodu? İşte Düzce. Murat Kardüz ulaşmış efendim. Kardüz, hoş geldin Düzce'me. Selam olsun güzel yeşil Düzce'me, cennet Düzce'me. Aa, ot biçme makinesinin fotoğrafını göndermiş. Ay, fındık zamanı da yaklaşıyor. Artık fındık dipleri temizleniyor değil mi? Evet, özellikle Karadeniz bölgesinde çoğu yerde, Düzce'de dahil olmak üzere, geçimini fındıkla sağlayan birçok işçimiz ve fındık sahibi değerli üretici, emekçi kardeşlerimiz var. Onlardan bir tanesi de Murat Kardöz. Düzce Göl Yakama selam olsun. Merhabalar Nergis Hanım, iyi yayınlar. Her gün 2 kilo veriyorum demiş. Ay ne güzelmiş, beni de getir oraya. Nasıl veriyorsun 2 kiloyu her gün? Hiç sağlıklı değil. Aa, ödemdir o ya. Kilo verilir mi 2 kilo her gün? Her gün 2 kilo veriyorum. İp gibi kaldım çalışmaktan diyor. Bahçe altı ot biçmekten diyor. E makine biçiyor onu. Makinenin fotoğrafını göndermişsin. Nasıl 2 kilo veriyorsun? Makine biçerken veriliyor mu kilo? Aa, nasıl makineymiş? Ben de alacağım. Ben de alacağım. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bu arada şaka bir tarafa, gerçekten fındık zamanı yaklaştı. Artık radyosunu kapan fındık tarlasında Nergis de biz bizeyle beraber o mahsulü ambarına koyacak efendim. Tarlada yüzü olmayanın, tarlada izi olmayanın ambarda yüzü olmazmış. Benim ambarda yüzüm olacak çünkü benimle topluyorsunuz fındıkları. Ondan sonra Nergis'e fındık yok. Oldu. Her gün burada Nergis 2 saat boyunca nefes tüketiyor sizlere. 2 saatte diğer tarafta, toplamda 4 saat. Siz fındıklarınızı topluyorsunuz. Günün sonunda zenginin fındığı Nergis'in çenesini yoruyor. Hani nerede alma verme dengesi? Nergis'le dinleyeceğiz. Ve Samsun. Samsun'da da vardır değil mi fındık? Selamlar Nergis ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin, nasılsın, iyi misin demiş. Haçan iyiyim ta, sen nasılsın? Fındığa girdiler mi ta oralarda? Haçan erkendir da. Ağustos sonu Eylül Paşa kir mi yemişsiniz da? Keç fındık değil midir da? Ben Hiray Zerduş'tan demiş. Yaz en baştan kaderimi şarkısını çalar mısın? Haçan rica etsem sana, bana ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin da demiş. Sorunsuz yayınlar dilerim demiş. Gördüğünüz gibi her şiveden her yere yetişiyorum. Haçan bilmiyorum da, belki de çalarım, belki de çalmam. Ne bileyim Filiz.
Ha fındığa girdin mi de uşağın paşında saç bırakmamış ha bu bizim. Uy uşağımın paşını yaktı da. Ha geldin mi bizim lafımıza Kardüz? Kardüz demiş ki makineyi kim kullanıyor Nergis? Kendi kendine biçmiyor ki demiş. Ya hani siz beyler evin işlerini yok bulaşığı makine yıkıyor, çamaşırı makine yıkıyor, evi makine süpürüyor diyordunuz ya hani. Hani bayanlar hiç iş yapmıyordu ya evde. Ne oldu? O makinaları kim kullanıyor Kardüz? Kendi kendine Alaaddin sihirli lambasından çıkan bir cin tarafından mı kullanılıyor acaba? Sen bir bulaşık makinesi boşaltmanın ne kadar sinir bozucu olduğunu bilir misin acaba? Hunharca yemek yenip de tezgahın üzerine birikmiş o bulaşıkları tek tek suyunu akıtıp da efendim düzenli bir şekilde bulaşık makinesine dizmenin ki düzenli dizmezsen hiç de yıkamıyor haberin olsun. Dizmenin zorluğunu bilir misin Kardüz? Hele o elektrikli süpürgenin o toz hanesi dolunca o toz haneyi boşaltırken etrafa dağılan tozu dumanı bilir misin Kardüz? Ya? Demek ki neymiş? Memleket hangisi bizsiz? Hanımlar evde ne iş yapıyor? Bütün şeyi makinalar yapıyor. Ha makine kendiliğinden yapıyor. Yap makina. Ay benim ankastram var. Akşama yemeğimi hazırla ankastram. Dörtlü setim. Fırınım en iyisi. Hadi bana bir yemek yapsın bakalım. İşte öyle konuşmayacaksın. Makine var ama makineyi de yani bir kullanan var yani. Nergis'e bizsiz. Ama yakında şey gelecekmiş, bilginiz olsun beyler, artık Kardüz'ün de evlenmesine gerek kalmayacak, onu ben evlendirmeyeceğim artık. Robotlar icat ediliyormuş. Böyle robot sen işten gelince sana çayını kahveni getirecekmiş, evin işini yapacakmış. Ama var ya ben o robotu gördüm sosyal medyada. Allah'ım nasıl yavaş hareket ediyor. Beni var ya öldürür. O kadar hızlıyım ki ben, yavaşlığa tahammülüm yok. Yani bir iş olacaksa tık tık tık tık tık gitmesi gerekiyor. Robot şöyle. Şimdi kahvenizi az şekerli, bol köpüklü yapıyorum. E yapsana. Mutfağa doğru ağır ağır adımlarla ilerliyorum. Bana var ya gelirler, o robotu alır pencereden atar. Öyle robotlar çıkıyormuş, bilgin olsun Kardüz, artık evlenir misin? Öyle robot şeyle çalışacakmış, su yakacakmış. Hiç öyle kadınlar gibi kuaför, giyim, işte para pul istemeyecekmiş, altın falan. Suyla çalışacakmış, aynı benim gibi. Ben de zaten yıllardır suyla çalışıyorum. Şimdi güzel bir Cengiz Baba yorumu gelsin. Efendim dört mevsim Emine emoşum dinliyormuş şu an beni. Cengiz Baba sensiz yaşamak istemiyorum desin. Seven sevilen yolu sevgiden geçin. Herkese darmanım olsun. Aynı zamanda Emine'me darman olsun. Hadi bakalım. Nergis'le Devlet Efsane.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Ama sözlerdeki o gerçek sevgiye, gerçekten canla başla hem madden hem manen hayatını ortaya koyabilmenin gerekliliğini, aslında gerçek sevginin nasıl yaşanması gerektiğini bize kısaca hatırlatan değerli Cengiz Kurtoğlu'nun eseri Sensiz Yaşamak eseri sizlerle buluştu Devreg FM frekansında. Gerçek sevenlere ve gerçekten tüm ruhtaşlarıma armağanım olsun efendim. Efendim benim sosyal medya hesaplarından, Instagram olsun, Facebook olsun, oradan istek gönderiyorsunuz ama ben gruba özel, yani sadece Nergis'le Biz Bize dinleyenlerin kendini ruhtaşlık ilan ettiği, gerçekten her gün bana zaman ayıran, zaman zaman işlerinden vakit ayırıp beni dinlemek isteyen ve günün herhangi saatlerinde de benden haber almak isteyen dinleyenlerim için bir grup kurdum. Yıllar öncesine dayalı bir grup ve ufacık bir kitlemiz var orada. Hepsi sahici, gerçekten yürekten ruhtaşlarım var. Herkese almıyorum efendim. Tanımadığım, işte bana frekanslarda ve mesajlarda mesaj göndermeyen ya da aa bu kim, bu kimdi ya falan dediklerimi almıyorum ama tanıdıklarımdan oluşan Facebook'ta güzel, gerçekten içten samimi Nergis'i Biz Bize dinleyenler grubum var. Oraya üye olursanız

0: Al Samsun'a. İyi günler, kolay gelsin, bir istek şarkımız olacaktı demiş. Buyurun efendim. İsteğiniz başımla beraber formatıma uyduğu sürece tabii ki zamanımız yeterse 18'i gösterene kadar buradayız. Efendim yazmaya devam ediyorsunuz. Yazıyorları görüyorum şu anda. Merhabalar yazmış. 50-62 merhaba. Hoş geldin, sefalar getirdin sen de. Şimdi sizler yazmaya devam ede durun. Birazdan ben yer vereceğim mesajlarınıza. Şimdi ay, ölümden sonra şey, ayrılık dedim ya, ben vazgeçtim. Ölümden sonraki şey, hani dedim ya, sevdiğinin başkasını seviyor olması. Bence ölümden sonra daha da zor olan bir şey var. Sevdiğin insanın aslında aşkının senin arkadaşın olması bence. Sen miydin diyecek. Adnan Şenses'le devam ediyoruz.
1: Nergis'le Biziz. Nergis FM.

0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrı'nın bize verdiği en güzel hediye. Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence. Hayatın gerçek anlamı değil mi? Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde başımızdan bir olay geçti. Aylarca beraber olduğum bir sevgilim vardı. Gözümden bile sakındığım. O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam. Deli gibi kıskanıyordum. Hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu. Bir gün evde oturuyorduk. O mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve onun telefonundaki mesajları okudum. Bir de ne görsem dersiniz. Aşkım cumartesi saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşalım mı? Diyen bir mesaj. Keşke okumasaydım. Tabi saat 2'de ben de oradaydım. Aman Allah'ım, gözlerime inanamadım. Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan beni onunla aldatmıştı. Yemin ederim beynimden vurulmuşa döndüm. Kısacası ayrıldık. Duydum ki 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim semtte küçük bir meyhane var. Orada gördüm Ozan'ı. Dertli dertleşiyordu. Gözleri dolu dolu. Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına. Ve ona dedim ki...

0: kaldık. Hadi boş ver dostum. O utansın.
1: Devrek efendim. Nergis'le biz sizi.
2: İki dost biz bize kaldık. Nergis'le biz bize de bir programın daha sonuna geldi.
1: Nergis'le biz bize.
2: İzninizle son mesajlarımıza hemen yer verelim. Ordu abla, Ordu Samsun değil demiş. Ay pardon Filiz, yazmayınca ben seni Samsun zannettim. Olsun, Ordu Samsun fark ediyor mu? Karadeniz yani. Hacen, Ordu'da daha çok fındık olur da uşağım. Az çok coğrafyam iyidir yani, hakimim bu konulara. Yani bence bir yayıncı donanımlı olmalı. Her şeyden, her yöreden herkese hitap edebilmeli. Haçan, size de hitap ederim de görmeyemişsiniz uşağım. Şarjüdü bir. Teşekkür ediyorum. Aleyküm selam ablam, teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Filiz, son istediğin eserle vedamızı gerçekleştireceğiz. Yaz En Baştan Kader eseriyle İray Zerduş'la vedamızı gerçekleştireceğiz. Ordu'ya selam olsun. Ordulara da armağanım olacak. Ne demiş Murat Kardüz? Düzce'den demiş ki, Nergis diyor, robota o kadar para vereceğime evlenirim Haçan da diyor. Haçan, o robotlar çok pahalı olmayacak da. Haçan, kredi kartına 12 taksit yapaylar. Kardüz, aklını kullan, tribi yok. Sen nerede kaldıydın? Yok. İşte kahveye gittin, halı sahaya gittin, kavgası yok. Nergis'le biz bize niye dinliyorsun, kavgası yok. Robot bildiğin sana ev hanımlığı yapacak. Haçan da. Uy uşağım, sakın ha, kredi kartına 12 taksit alırsın da kadının dırdırı çekilir mi ya? Ben bile kendi dırdırımı çekemiyorum yani, o derece. Ben İzmirli Muharrem Kurulmuş. İzmir'ime selam olsun bu arada Muharrem Kurulmuş. Hoş geldin. İzmirlere selamlar. Zonguldak Beycuma'da bulunan Zonguldak Beycuma'da yatmaktayım. Gaza Pizim'den Unutulacak Dünler şarkısını arkadaşlarım Ozgan Kahveci ve Emircan Yapıcı'ya ve tüm kader mahkumlarına gönderiyorum. Elbet bu güzel günler de elbet bu günler de geçecek ve biz daha güzel günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Selamlar, iyi yayınlar dilemiş efendim. Selam olsun. Tabii ki daha güzel günlerimiz olacak ve ben sizin için sürprizler hazırlıyorum. Pek yakında Nergis'le biz bize.
1: Nergis'le biz bize. Devrek efendim.
2: Ordu'dan Filiz, çok teşekkürler ablam, telefonumuz şarjı bitmişti ondan yazamadım demiş. Ha şimdi şarjda mı? Telefonun şarjı bitti ama program da bitti. Bugünlük benden bu kadar efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla 2 saattir beraberiz. Çok teşekkür ediyorum değerli sponsorumuz Mehmet Yıldız'a. Beni bugün de...

0: ruh taşlarımla buluşturduğu için sağ olsunlar, var olsunlar. Mehmet Bey, Mehmet Bey, daha ne kadar bu kadar çok proje yapacaksın? Ben de yayıncılık aşkı, sen de inşa aşkı olduğu sürece... Nergis'le biz olmaya devam ediyoruz efendim. Teşekkür ve alkışların en büyüğü size gidiyor. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde ben Devrek FM frekansında olacağım. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın, olur mu? Sürçülisan ettiysem affola, ne olur. Hakkınızı helal edin. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık. Evlerinizden huzur, ceplerinizden para. Bir de radyonuzdan...
1: Devrek FM. Nergis'le biz bize.
0: Eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.
1: Nergis'le biz bize sona erdi. Nergis.

0: değilse biz...
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543

0: 32 0372 532 7730 Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18. Taksici kaslar biraz,
1: acelem var benim. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76
1: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372

0: 0212-623-1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541-488-4764. Kardelen Dondurma.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372-556-1476,
2: 0372-556-1147, Mustafa Günoğlu.
4: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501-737-67.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
6: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
7: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
6: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
7: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
6: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
7: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
6: Telefon 0542-214-6645.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542-321-6037. Albuzlar Düğün Salonları.
5: Devrek FM
8: 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgicem verir.
1: İnsan severse sözene gerek, sevda ocağında közene gerek.
0: Aşk yürektedir, yüzene gerek. Sevenin düşünde sevgi var, sözene gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi. Sevgi Çemberi.
2: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
3: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
2: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan Cezaevi Özel İstek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız.
3: Onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
2: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
3: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 0067.
2: 0507 380 0067.

Evet, postacılar getirir mi getirmez mi bilmiyorum ama biz mesajları getirdik sevdiklerinizden sevgili dinleyenler. Evet, saatler 19.15'i gösteriyor. Zonguldak'ın ve Batı Karadeniz'in en çok sevilen, en çok dinlenilen radyosu Devreg FM'den herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun sevgili dinleyenler. Evet, abonelere özel cezaevi özel istek programıyla sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ve sıcaklığımızın ulaştığı herkese selam olsun. Abone olan dinleyicilerimiz mesajlarını, isteklerini göndermeye başladılar ve bizler de sizlerden gelen mesajların dakika sırasına göre listemizi hazırlamaya başladık sevgili dinleyenler. Evet, abone olanlar 0507-380-0067'den mesaj ve isteklerini yazabilirler. Abonelik hakkında bilgi almak isteyenler, abone olmayıp da ben de abonelik hakkında bilgi almak istiyorum diyenler yine WhatsApp 0507-380-0067'ye önce bilgi almak istiyorum diye mesaj yazıyorsunuz, bilgi alıyorsunuz sevgili dinleyenler. Evet, Devrek'te 93.0 frekansında ve www.radyodevrek.com.tr adresinden Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun Devrek FM'i dinleyen gönül dostlarımız da, cezaevi mesajı olmayan dinleyicilerimiz de normal mesajlarını WhatsApp'tan 0507-380-0067'den mesaj yazabilirsiniz. Nereden bizi dinliyorsanız ve sıradaki şarkıları kimlere hediye etmek istiyorsanız mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, şifa niyetine bir Ferdi Baba şarkısı daha dinleyelim efendim. Bu güzel şarkılar benden sizlere hediye olsun. Sonrasında Ferdi Baba sonrasında da isteklerinize başlıyoruz sevgili dinleyenler. Hadi bakalım, rastgele.

0: Efendim, iki Ferdi Baba şarkısıyla bu akşam startımızı vermiş olduk. Artık gelelim mesajlara ve isteklere. Evet, bu akşam ilk istek Canan Hanım'dan ulaşmış bizlere sevgili dinleyenler. Selamun aleyküm Murat kardeşim, ben Muğla Fethiye'den Canan ablan demiş. Bey Cuma kapalı cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçak'ın sizlere çok çok selamı var demişler. Ve aleyküm selam, sizler de selam söyleyin Recep Can'a. Ve intizardan sensiz olamam parçasını çok ama çok sevdiği, içeride hasretinden çok acı çektiği ama o isterse tüm zorlukları aşmak istediği Biricik Gamzesine gönderiyormuş efendim. Recep Can Gamzesine intizarla bir mesaj yolluyor. Sensiz olamam diyor. İşte ya sevgili Recep Can, eğer bir daha Gamze'den ayrılmak istemiyorsan
1: seni perilere.
0: Ona göre düşün. Bir hareket yaparken, bir şey yaparken düşün ki ben Gamze'den ayrı kalacağım. Ben onsuz duramıyorum. O yüzden hadi bakalım bundan sonra geçmişe bir şey yapamıyoruz. Geçmiş geçmişte kalıyor ama gelecekte güzel günleri yaşamak bizlerin elinde. Sevgili Recep Can'a ve çok sevdiği Gamze'ye bu güzel şarkı hediyem olsun.
1: Kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanı.

Evet, intizar sensiz olamam dedi. Tüm sensiz olamam diyenlere hediyemiz olsun bu güzel şarkı sevgili dinleyenler. Evet, Yusuf Hoştürk mesaj göndermiş tekrar bizlere. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz sevgili dinleyenler. Yusuf Hoştürk cezaevindeyken bizlere sponsor oluyordu. Tahliye oldu. Yine bizlere destek olmaya, bizlere sponsor olmaya ve buradan doğru arkadaşlarına, dostlarına onların yanında olduğunu hissettirmeye devam ediyor. Sevgili Yusuf Hoştürk'e teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm Murat abi, nasılsın demiş. Teşekkür ediyorum. Şarkım demiş bu akşam Uygar Doğanay'dan Hiç Güler Mi Derdi Olan insan dinleyelim demiş. Ve güzel bir mesaj göndermiş. Güneşli günler bulutlu anılarla değer kazanır. Umutsuzluğun gölgesinde bile ışık vardır. Vay. Evet, güneşli günler bulutlu anılarla değer kazanır. Umutsuzluğun gölgesinde bile ışık vardır demiş sevgili Hoştürk. Evet, Doğanay Şirin'e ve C14 koğuşuna gelsin. Şirin babanın selamı var demiş. Ve aleyküm selam diyelim. Hadi bakalım, Hoştürk derler namımıza. Sevgili Şirin babaya ve tüm C14 koğuşuna selam olsun.

0: Evet sevgili dinleyenler, Gülizar Yazıcı tekrardan bizlere abone oldular. Teşekkür ediyoruz Gülizar Yazıcı'ya. Ve onun mesajına sıra geldi sevgili dinleyenler. Evet bir bakalım. Evet bir... Gülizar Yazıcı, Beycuma'da yatan, B8 koğuşunda yatan Hasan Yazıcı için bizlere sponsor olmuş. Evet ve Hasan Yazıcı'ya bir mesaj göndermiş. Her ne olursa olsun yanında ve seni bekliyorum ve bir an olsun seni sevmekten vazgeçmedim. Canımın içi seni çok seviyorum demiş sevgili Gülizar Hasan Yazıcı'ya. Ve çok güzel bir şarkı istemiş Seccadi Mehmet'ten. Ah be canımın içi diye bir şarkı istemiş sevgili dinleyenler. Onun şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Ve gelen mesajlar var yine bizlere ulaşan. Hemen onlara da bir bakalım sevgili dinleyenler. Ve şöyle bir bakıyoruz. A5 Koğuşu'ndan Reis Serhat Özer'den Barış Demiral, Serkan Köse, Barış Odacı, Yavuz Selim Aydın, Yunus Emre Bektaş, Yunus Özden, Selman Yılmaz, Murat Emire, Alim Çolak abilerime gelsin bütün güzel şarkılar. Aslan Krallar A5 Koğuşu, bir de C2'de yatan abim Mertcan Taşpınar'a gelsin demişler efendim. Ve Zehra Hanım mesaj ulaştırmışlar. İyi yayınlar, ben Zehra. Beycuma kapalı cezaevinde olan eşim Barış Demiral için en güzel şarkılar hediyem olsun demiş. Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Evet Gülizar Yazıcı ve Beycuma A8 koğuşunda yatan çok sevdiği eşi Hasan Yazıcı için geliyor bu güzel şarkı. Ve mesajında diyor ki her ne olursa olsun yanında ve seni bekliyorum, bir an olsun seni sevmekten vazgeçmedim, canımın içi seni çok seviyorum demiş.
1: İnsanı, sessiz öfkelerle...

Evet, o güzel isteği de değerlendirdik sevgili dinleyenler. 19.37 oldu saatlerimiz ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Evet, 61-67'ye geldi sıra sevgili dinleyenler. Evet, sevgili Alperen Kukul dün akşam bizlere sponsor olmuştu. Bejma Açık Cezaevine Alperen Kukul'dan Göktuğ Kukul ve Güray Sefertaş kardeşlerine Semicenk'ten Sen Kaldın şarkısını istemiş efendim.

Eren Kukul'dan çok sevdiği kıymetli abisi Serdar Kuyucu'ya Tahir Uçar Kömür Gözlüm. İki tane şu anda ikilere geçemiyoruz. Önce birinci isteği çalalım. Beycuma Açık Cezaevine Alperen Kukul'dan Göktuğ Kukul ve Güray Sefertaş kardeşlerine istemiş. Semih Cenk'ten Sen Kaldın şarkısı geliyor sevgili dinleyenler, hediye olaraktan. Evet, devam ediyoruz.

Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şarkıları da konuşturmaya devam ediyoruz. Geldik Güneş Hanım'ın mesajına ve isteğine sevgili dinleyenler. Evet. Güneş Hanım'ın mesajına bir bulalım hemen. Güneş'ten Halil'ine, kıymetli can eşim için Sinan Özen'den gittiğimiz yerleri istiyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sevgili eşim, dünyanın en güzel tarafı sana denk gelmekti ve seni seviyorum her şeyim diyerek çok güzel bir mesaj göndermişler. Güneş Hanım her akşam Halil Bey'e moral oluyor efendim ve her akşam onun yalnız olmadığını ve kalbinin onunla attığını ona hissettiriyor. O zaman Sinan Özen söylesin. Güneş Hanım ve Halil Bey için geliyor. Ne diyoruz onlara?

Efendim valla her zaman diyorum 19-21 saati cezaevi özel istek programı dinleyicilerinin farkı bir başka oluyor efendim. Gerçekten çok güzel mesajlar gönderiyorsunuz ve çok güzel şarkılar istiyorsunuz. İyi ki varsınız efendim. 19-21 saatinin abonelerine, bize destek olan tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyenler. Evet, bu vesileyle de şunu da belirtmek istiyorum sevgili dinleyenler. Şimdi radyoda 3 tane arkadaşımız cezaevi programı yapıyoruz. Ben yapıyorum. Gece 23 ile 01 arasında sevgili Hüsran kardeşim yapıyor ve hafta sonları sevgili Hakan kardeşim program yapıyor sevgili dinleyenler. Sizler şimdi isterseniz tek bir programcıya da sponsor olabilirsiniz. Tek bir programcıya sponsor olduğunuz zaman hangi programcıya sponsor olduysanız, mesela bana sponsor olduysanız benim yayınımda istek haklarınızı kullanıyorsunuz. Hüsran kardeşime sponsor olduysanız Hüsran kardeşimin yayınında sponsor istek haklarınızı kullanıyorsunuz. Hakan kardeşime sponsor olduysanız Hakan kardeşimin yayınında istek haklarınızı kullanıyorsunuz. Mesela benim yayınımda bana sponsor olup da gidip de Hüsran kardeşimden veya Hakan kardeşimden istek isteme hakkınız yok sevgili dinleyenler. Hangi yayıncıya, hangi programcıya sponsor olduysanız istek haklarınızı o programcının programında kullanacaksınız sevgili dinleyenler. Ama derseniz ki ben Murat'a da abone olmak istiyorum, ben Hüsran'a da abone olmak istiyorum, ben Hakan'a da abone olmak istiyorum derseniz ona göre belirtirsiniz, ona göre bizler de listeye isimlerinizi alırız. Bunu sizlere tekrardan hatırlatmış olalım sevgili dinleyenler. Benim yayınımda sponsor olanlar sadece benim yayınımda istek isteme hakları var ve ben liste yapıyoruz. Çünkü herkesin listesi farklı. Burada abonelerin bir listesi tutuluyor. Kimin kaç tane şarkı istediği, kimin kaç tane şarkı hakkının kaldığı. Bunlar hepsi takip isteyen konular sevgili dinleyenler. Bunu takip edebilmemiz için de sizlerin bize yardımcı olmanız gerekiyor. O yüzden benim yayınımda bana sponsor olduğunuz zaman istek haklarınızı benden isteyeceksiniz sevgili dinleyenler. Bana sponsor olup da gidip de diğer arkadaşımdan ya ben sponsor oldum da bana şarkımı çalacaksın deme diye bir hakkınız yok. Veya bir başka arkadaşıma sponsor olup da gelip de bana mesaj atıp da ben sponsorum benim şarkımı

0: şarkımı çalacaksın diye bir istek isteme hakkınız yok. Kimin programına sponsor oluyorsanız ondan istek haklarınızı kullanıyorsunuz. Çünkü ben burada bir liste tutuyorum. O listemde kimlerin isimleri varsa ben onların mesajlarını ve isteklerini dikkate alıyorum. Onun dışında ben bir değerlendirme yapmıyorum sevgili dinleyenler. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, sevgili Ayşegül sponsor olmuştu. Onun da iki mesaj hakkı kalmıştı. İyi yayınlar Murat abi. Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşime bir ses kaydı göndermek istiyorum. Eşimi çok seviyorum. O benim her şeyim. Sizden eşim için Hasan İncedemir'den Yazan Kalem Siyah çalar mısınız rica etsem demiş. Ayşegül Kocasoy'dan çok sevdiği eşi Metin Kocasoy'a seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin demiş. Ve önce ses kaydını yayınlıyorum. Sonrasında da istemiş olduğu şarkı hemen radyomuzda sizlerle birlikte oluyor efendim. Ayşegül Kocasoy ve çok sevdiği eşi Metin Kocasoy için. Önce bir ses kaydımızı, ses kaydı nereye geldi bir bakalım efendim. Hemen burada olması lazım. Bir bakıyoruz. Evet, şöyle bir bakalım. Hadi bakalım. Metin Bey'i de mutlu etmiş olalım. İnşallah mutlu olur eşinin sesini duyunca.
1: Aşkım, ömrüm, canım kocam. Seni çok seviyorum. Ve çok da öpüyorum. İnşallah tez vakitte oradan çıkmanı diliyorum. Seni çok özledim. Huzur bulduğumda. Sen benim her şeyimsin. Hayatıma anlam katan insansın. Bunu hiçbir zaman unutma, olur mu? Ben sen varsan varım. Sen yoksan hiçbir zaman yokum. İyi ki sen varsın. İyi ki benim eşimsin. Evimin direği, gönlümün sultanı, her şeyimsin. Bunu hiçbir zaman unutma, olur mu?

0: Evet, yazan kalem siyah, kimseler anlamaz benim kaderimi dedi sevgili dinleyenler. Evet, abone olan dinleyicilerimiz, evet aramıza yeni aboneler katıldı. Onlara da bir hoş geldin alkışı gönderelim mi sevgili dinleyenler? Evet, sevgili Mehmet Kurt, Zonguldak Beycuma M tipi kapalı cezaevi B9 koğuşundan bizlere sponsor olmuşlar. Sevgili Mehmet Kurt'a ve tüm yakınlarına teşekkür ediyoruz efendim. Yine aynı şekilde sevgili Onur Korkmaz bizlere sponsor olmuş. Zonguldak Beycuma M tipi kapalı cezaevi B9 koğuşu. Evet, Zonguldak Beycuma M tipi kapalı cezaevi B9 koğuşuna çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Onur Korkmaz ve Mehmet Kurt başta olmak üzere. Evet, teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Aramıza hoş geldiniz diyoruz. Akşamları 19 ile 21 arasında abonelere özel cezaevi istek programında Usta ile Damar Saati programına sponsor olduğunuz için, bize destek olduğunuz için, yanımızda olduğunuz için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, devam ediyoruz. Aleyna Demir'e geldi sıra sevgili dinleyenler. Şimdi mesaj atıp da hala mesajı okunmayanlar var. Ben sizlerin mesajlarınızı görüyorum ve gelen mesajların sırasına göre listemizi yaptık. Listeye göre de gidiyorum arkadaşlar. İşte benim sıram niye gelmedi diyorsanız ondan gelmemiştir. Yani daha henüz sizin mesajınıza sıra gelmemiştir. Onun için sırayla tek tek gidiyoruz. Evet, abim kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben demiş Aleyna Demir, Beycuma kapalı cezaevinde C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir için. Yıldız Silve'den, bende kalmadı, çalarsan çok sevinirim. Ve mesajım demiş, benim kimseye ihtiyacım yok. Akrabam da, dostum da, arkadaşım da, evim de sensin. Bana bir sen yetersin, seni çok seviyorum. Son 49 gün, güzel günler çok yakın demiş efendim. Sevgili Aleyna Demir, Beycuma kapalı cezaevi C6 koğuşunda yatan çok sevdiği eşine, sevgili Mert Demir'e bu güzel şarkıyı onlar için dinleyelim mi bu akşam? Yıldız Tilbe bende kalmadı. O zaman sevgili Aleyna'ya ve Mert'e ne diyoruz?
1: Aç sesini.

0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trend Yol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
2: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
3: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi...

0: 0541-321-6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Reklamları dinlediniz. Evet sevgili dinleyenler, reklamları da geride bıraktık bu arada. Hadi bakalım devam ediyoruz. Saatlerimizde 20.05 yaptık sevgili dinleyenler. Evet şimdi nasıl yapalım? Bir güzel Ali Kınık dinleyelim mi? Ne dersiniz? Bir güzel Ali Kınık şarkısı. Özlemişim desin. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sevdiğim oğlum cezaevinde yatan Serhat Özer için en güzel şarkılar hediyem olsun demiş. Ben annesi Alev demişler.

Yıllar yıl... Efendim, tüm özlem çekenlere, tüm hasret çekenlere, özellikle şu anda cezaevlerinde bizleri dinleyen tüm mahkumlarımıza hediyemiz olmuş olsun bu güzel şarkı. Valla Aydın abi mesaj göndermiş. Bu arada lafı da yerleştirmiş bize. Vay Aydın abi vay vay vay vay. Mesaj arasına... Mesajın arasına lafı. Dün akşam Aydın abiye dedim ki çok uzun yazıyorsun ve çok karışık yazıyorsun abi. Ben okuyamıyorum dedim. Valla bu akşam biraz sadeleştirmiş. Evet, teşekkür ediyorum Aydın Aydeniz'e ve cezaevinde olan kızı Melike Aydeniz'e selamlar, saygılar gönderiyorum. Devrek FM'den, Ustayla Damar Saatinden. Merhabalar, Beycuma kapalı cezaevinde yatan Melike Aydeniz için Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısını yayınlar mısınız? Melike'mizi çok seviyoruz, en kısa zamanda çıkmanı bekliyoruz. Hep birlikte güzel günlerimiz bizi bekliyor canım kızım. Biliyorsun seni çok sevdiğimizi biliyorsun. Neyse kızım, annen ve oğlun Emirhan ve Volkan sana çok çok selamları var. Evet, annesinin, oğlu Emirhan'ın ve Volkan'ın da sevgili Melike'ye çok çok selamları varmış efendim. Baban Aydın Aydeniz'de, canım kendine iyi bak, bir gün inşallah görüşeceğiz. İnşallah hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Bugün kelimelerim okunarak yazdım demiş. Teşekkürler Aydın demiş. Aydın abi var ya. Neyse, Ereğli'ye bir gelirsem bulacağım seni, çayını içeceğim. Aydın abim benim. Geçmiş olsun diyelim sevgili Aydın abimize ve çok sevdiği kızı Melike'ye. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onlar da sponsorumuz, bizim destekçimiz. Allah razı olsun kendilerinden. Evet, bu program başladığından beri bana sponsor olan, yanımda olan herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sonrasında Kusursuz Aşk Nihan Çilesiz istenmiş. Ben Metin Işık'ı görmemiştim. Kusursuz Aşk'ı mı hazırladık biz, ne yaptık? Ona bir bakalım efendim. Nihan Çilesiz'i bir dinleyelim. O da devam ediyormuş şu anda. Evet. İhsan Yıldız'ın mesajını görüyorum. Meral Altay'ın mesajını görüyorum. Onlara da selamlar, sevgiler olsun. Yavaş yavaş sıra sizlere doğru gelmeye

Evet, hazır oldu şarkımız da bu arada sevgili dinleyenler. Kusursuz Ayş Nihan Çelesiz Devrek FM'de sizlerle birlikte Aydın Aydeniz'den cezaevinde olan çok sevdiği kızı Melike Aydeniz'e hediye olarak gidiyor.

0: Sensiz yaşamaya alışacağım dedi sevgili dinleyenler. Evet, İhsan Yıldız'ın mesajıyla devam ediyoruz. Sıra İhsan Yıldız'da. Selamun aleyküm, ben İhsan Yıldız. Çok özlediğim gözümün nuru, can eşim Gülveren'im. Seni çok seviyorum. Benim olan güzel yüreğinden öpüyorum. Allah'ıma emanetsin. Bizim için Halit Bilgiç'ten Özledim Seni şarkısını çalar mısınız demiş. Tabii ki. Evet, Halit Bilgiç Özledim Seni diyecek. İhsan Yıldız'dan çok özlediği gözünün nuru olan can eşi Gülveren'e hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. O zaman sevgili İhsan'a ve Gülveren'e ne diyoruz?
1: Aç sesini kardeşim.

Benim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrini batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Evet, tüm özleyenlere geldi bu güzel şarkıda. Özlem dolu, hasret dolu bir şarkıydı. İhsan Yıldız'dan, Gülveren Yıldız'a hediye olarak gitti sevgili dinleyenler. Evet, Meral Altay'a geldi sıramız sevgili dinleyenler. Meral Altay'a da çok teşekkür ederim.

Teşekkür ediyoruz. Tekrardan aboneliklerini yenilemişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Programa başladığımızdan beri yanımızdalar, bize destek oluyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, selamlar, iyi yayınlar. Meral Altay ben demiş. Sıradaki şarkılar sizlere gelsin ve Bey Cuma açıkta olan eşim, her şeyim Volkan Altay için ihtiyacım var şarkısını istiyorum. Ve mesajım demiş, o kadar çok özledim ki seni. Hiçbir kelimeyle tarifi yok. Hayırlı akşamlar demişler efendim. Teşekkür ediyoruz o zaman. Meral Altay ve Bey Cuma açıkta olan çok sevdiği eşi Volkan Altay için gelsin. İhtiyacım var.

0: verdiğiniz kişinin cezaevinde dinlediği radyoya istek atıp şarkınızı aynı anda onunla dinlemek ister misiniz?
1: İster misiniz?
0: Haydi Durma sende sponsor ol. Bu heyecanı ve mutluluğu sende yaşa. Murat da Sevgi Çemberi programına gönüllü sponsor olmak için mesaj atın, biz sizi arayalım. WhatsApp 0538 658 2965. Tekrar ediyorum, 0538 658 2965.
2: Ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan.
3: Efendim devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Ben A1 koğuşu, pardon onda değil sıra. Buyur, Melike Aydeniz'den mesaj gelmiş yine ama sıra onda değil. Evet, Alperen Kukul'dan çok sevdiği kıymetli abisi Serdar Kuyucu'ya bir şarkı hediyesi varmış efendim. Tahir Uçar, Kömür Gözlüm. Evet, Alperen Kukul'dan çok sevdiği kıymetli abisi Serdar Kuyucu'ya hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı.

Tahir Uçar kömür gözlüm dedi sevgili dinleyenler. Evet devam ediyoruz. Melike Aydeniz mesaj göndermiş. Ben Abir Koğuşu'nda Melike Aydeniz. Sıradaki güzel şarkılar canlarım olan Yıldızım'a, Gülçin'ime, Medine'me ve Ceren'e. Ve mesajım demiş, iyi kim dediğim nadir insanlardan birisiniz. Sizi seviyorum canlar demiş efendim. Eyvallah Melike Aydeniz'e ve tüm Abir Koğuşu'na selam ve sevgiler gönderiyorum. Abir Koğuşu küs galiba bana. Önceden A1'den çok abonemiz vardı ama onlardan bir mesaj gelmiyor. Küstüler galiba bana. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun diyelim efendim. Herkesin kendine göre vardır mutlaka ki bir sebebi, bir nedeni. A1 Koğuşu'na ben selamlar, sevgiler gönderiyorum. Oradan tanıdığımız işte sponsorumuz olanlar vardı. Ceren vardı sponsorumuz. Tuğçe vardı sponsorumuz. Medine vardı sponsorumuz, Gülveren Hanım vardı sponsorumuz. Bunlar geldi aklıma benim ama başka var mıydı hatırlayamadım şimdi. Hepsine selam olsun, A1 Koğuşu'na selamlar, sevgiler olsun, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum her birinize. Çok teşekkür ederim abi, iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Ben teşekkür ederim, sağ olasın kardeşim desteklerinden dolayı. 61-67 cansın, bu güzel alkışlar sana gelsin. Evet, iyi akşamlar Murat Bey, A5'te yatan oğlum, cam parçam Serhat Özler'e kucak dolusu selamlar. Az daha sabır anneciğim, az kaldı, biz hep yanındayız diye mesaj göndermişler sevgili dinleyenler. Evet, uzun zamandan beri hiç İsmail YK şarkısına yer vermiyoruz değil mi? Sizlerden de istek gelmiyor, İsmail YK'ya hiç istek gelmiyor sizlerden. O zaman benden olsun bu şarkı.

Efendim, İsmail YK'yı dinledik hep birlikte. Bu akşam aramıza katılanlar vardı. Sevgili Mehmet Kurt, Zonguldak Beycuma, M tipi kapalı cezaevi B9 koğuşundan bizlere sponsor olmuşlardı. Teşekkür ediyoruz onlara. Sevgili Onur Korkmaz, yine Zonguldak Beycuma, M tipi kapalı cezaevi B9 koğuşundan bizlere sponsor olmuşlardı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İstediğiniz zaman mesajlarınızı ve isteklerinizi bana ulaştırabilirsiniz. Evet, Gökhan Kalkan mesaj göndermiş. Kardeşin Gökhan Kalkan'dan sana gelsin canım abim. Bütün kader mahkumlarına selam olsun.

Sevgili Gökhan Kalkan göndermiş bu sözü. Sabırlı ol, devran dönecektir. Sana yapılan haksızlıkları Mevlam görecektir. Ahın yerde kalmaz bir gün sıra. Onlara da gelecektir. C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan abime gelsin. Elbet bir gün seviliyorsun canım abim demiş. Sevgili Gökhan Kalkan'dan gelmiş. C9'daki Ümraniyeli Ömer Kalkan abisine. Ve Müslüm Baba'dan istemişler şarkılarını. Gülom şarkısı.

0: Devam ediyor birlikteliğimiz. Evet. Ordu'dan Filiz mesaj göndermiş sevgili dinleyenler. Ordu'dan Filiz'in mesajına bir yer verelim. Selamlar, hayırlı akşamlar Murat Bey, hoş geldiniz. Ordu'dan Filiz ben, sıradaki şarkı bana gelsin. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ordu'ya selam olsun diyelim. En güzel şarkılar Ordu'dan Filiz'e ve tüm sevdiklerine gelsin. Evet, Sultan'ı unutmuşuz bu akşam ya. Vallahi Sultan da programın başlarında mesaj gönderdi ama arada unutmuşuz. Hatırlattı kendisi sağ olsun. Hemen onun mesajına yer verelim. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum ben Sultan Bey. Cumacı'ya 9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir Kemahlı'ma kucak dolusu sevgiler saygılar sunuyorum. Onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Seni çok seviyorum Uygar Doğanay. Son yaz kilitli pencerem parçasını armağan ediyorum. Canını sıkma, o dört duvar kime kaldı, sana kalacak. Az daha sabır, kurban olduğum anam babam her şeyim demiş sevgili dinleyenler. Vallahi. Hadi bakalım, aşkınız sevginiz daim olsun diyelim sevgili dinleyenler. O zaman Uygar Doğanay son yaz şarkısı bizlerle birlikte olsun.
1: Kime ne dedik kardeş, kime ne yaptık? Sevdik, biz yürekten sevdik ha. Bizim çizar giden öyle böyle bir sevda değildi.

0: yana sıkılıp yüzüklerin masasında meze ettiğimizin kahkahalarımızı. Ulan oğlum, hangi yıldızlarda çarşaf serbine barındığını sizi. Şimdi kalk için hayat temizler bana ettiğin bu yalnız ha? Ulan Allah sizi kızım.
1: Başkan!
0: Sevmiyorum seni.

Kilitli pencerem, kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım. Lahnet ettim ama yine de

yar yanıyor yüreğim. Yar, hasretin yarası çok çok derin. Alev gibi yanıyor, kötü yok. Sızım sızım sızlıyor, yarası yok.

Evet, Uygar Doğanay'ı da dinledik sevgili dinleyenler o güzel şarkısıyla. Artık veda zamanı geldi. Bir güzel akşamda daha birlikte olduk. Herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. 21

Bir reklamlarından sonra sevgili İsa ile Saklı Düşler programı sizlerle birlikte olacak. Allah'a emanet olun, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda cezaevlerinde bizleri dinleyen tüm mahkumlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Cezalarınızı tamamladıktan sonra en kısa zamanda Rabbim sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Ve bir daha sizi ailelerinizden, sevdiklerinizden uzak bırakmasın. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah.

0: plan var.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
6: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Nova Pide Börek Salonu.
7: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
7: Telefon 0501 737 67.
8: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
9: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
10: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
9: Sakasu Bayi. CPM Bayi.
10: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
9: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
10: 0372 556 14 76.
9: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel.

0: Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

0: Levrek FM 93.0.
1: Siz istediniz, biz de yaptık.
2: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
1: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
2: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
1: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
2: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
3: İsa ile Saklı Düşler başlıyor.

Hadi kese hayırlı akşamlar. Bu güzel günde, bu güzel saatte bizleri burada 93.0 Devrek FM stüdyolarında buluşturana şükürler olsun. Sesimi size duyurana şükürler olsun. Tekrar iyi akşamlar Devrek, iyi akşamlar kalbi özlemle çarpanlar. Radyoların ışığında teselli arayan dostlar. Şu anda mesaide, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, daha benim tahmin edemediğim değişik mekanlarda, daha doğrusu sesim ulaştığı her yere kucaklar dolusu selamlar olsun. 93.0 Devrek FM stüdyolarında, Devrek FM frekanslarında saatlerimiz 21.10'u göstermekte şu dakika itibariyle. Kelimelerin bittiği, şarkıların emaneti devraldığı o dertli ve vakur kuşağı bir kez daha hoş geldiniz efendim. Benden önce sevgili arkadaşım, sevgili meslektaşım Murat sizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ettik, uğurladık sizlere yaşattırdığı ve paylaştırdığı güzel duygular adına. Efendim aynı güzelliklerin bende de devam etmesi temennisiyle saatler 23'e dek sürecek birlikteliğimizin startını her daim olduğu gibi alemin yaşayan efsanesi Cengiz Kurdoğlu ile ulaştırmış oldum. Bu gece de o asil duruşu, o dinlendirici havayı bozmuyoruz tabii ki. Hepimizde bambaşka sesler, kulaklarımızın pasını silecek usta yorumcular var. Saatler 23'e dek buralarda olacağız. Fantezi ve arabeskin en ağır, en oturaklı eserleriyle gecenize ortak olmaya geldik sevgili dostlar. Bizlere gönül kapısını açan dostlarımıza tekrar kucaklarda olsun, selam olsun. Hemen şöyle sözü fazla uzatmayacağım. Öncelikle WhatsApp hattımı bir sizlere tekrar hatırlatmış olayım. 0507-380-067 0507-380-067 WhatsApp hattım devrede. Mesajlarını, duygularını ulaştırmak isteyen dostlar WhatsApp üzerinden mesajlarını ulaştırabilirler diyelim. Mesajlarınızı gönderirken isimlerinize yazın dostlar diyelim. Hemen şöyle.

Ve güzel bir Cemal Çakı çalışmasıyla yolculuğumuza devam edelim bakalım. Efendim 93.0 frekanslarına Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Devrek FM'de, Devrek FM stüdyolarında İsa ile Farklı Düşler şu dakika itibariyle başlamış oldu. Hadi bakalım. Keyfiniz daim, muhabbetiniz bol olsun diyelim.

İyi akşamlar. B9'da yatan Umut Altınkaya için Fatih Kısaparmak'tan "Ah Bu Adam Benim Babam" şarkısı çalar mısın? Canım yarıma gelsin demiş. Eyvallah, isim yok mesajda. Devam ediyoruz. Abi kolay gelsin. Ben Alen Yenedemir. Beycuma kapalı cezaevinde C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir Koğuş, arkadaşı Cihan Başkan için Ankaralı İbocan'dan "Neyin Kafasını Yaşıyorsun Sen" çalarsan çok sevinirim. Allah tüm kader mahkumlarına sevdiklerine kavuşursun diyerek mesajını sonlandırmış. Eyvallah. Bizden de selam olsun. Hemen şöyle diğer mesaja geçiyor olayım. Merhaba, kolay gelsin.

Demiş, eyvallah kardeşim, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz dostlar birlikteliğimize. Şöyle gönlümden geçen güzel bir Bülent Sertaş çalışması ulaştırıyor olacağım. Sonrasında yine 3 şarkı sonra burada mikrofon karşısında olacağım dostlar. 0507-380-067 0507-380-067 WhatsApp attım devrede dostlar.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım...

Efendim devam ediyoruz birliklerimize. Türkiye saatiyle saatlerimizi şu anda 21.40 yaptık. 93.0 devrek FM frekanslarında bizleri yalnız bırakmayan tüm gönül dostlarına, şarkılar arkasına kalbimize dokunurken biz de mikrofon başında sizlerin o eşsiz ortaklığına eşlik etmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Hani bazen bir şarkı duyarsınız ya, hani sanki bu şarkı benim için yazılmış, sanki benim söyleyemediğimi bu şarkı söylüyor dersiniz ya. İşte şarkılarda bunları dile getirmiş. İşte tam da bu yüzden buradayız dostlar. Kelimelerin bittiği, dertlerin ve hasretin başladığı o yerde frekansınızı Devrek FM'e sabit.

Yani tüm güzel yüreklere yürekten selam olsun. Efendim bu gece de gurbette yol gözleyenlerin, kalbinde sessizce özlem büyütenlerin ve akşamın bu vaktinde yalnızlığına bir bardakta demli çay eşlik edenlerin yanındayız. Sesimizin ulaştığı her yere kadar dert ortağınız olmaya devam ediyoruz. Şimdi sözü fazla uzatmayacağız ama öncesinde mesajları bir değerlendireceğim. Şöyle bakalım. İyi akşamlar İsa Bey. Ben A1 Koğuş'undan Ceren Yiğitoğlu. Sıradaki şarkılar benden. Koğuş arkadaşım Gülçin Özdemir'e gelsin. Teşekkür ederiz. Bizden selamlar demiş. Eyvallah, bizden de selam olsun. Sevgili kardeşim, kim kadar mahkumu kardeşlerimize de Allah tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını temenni ediyoruz. Merhaba, Bey Cuma'dan Onur Çakıcı kardeşim demiş, armağan ediyorum. Hüseyin Kağıt'tan çok kötüymüş. C11'de yatan yıllardır arıyorum. Düşenin dostunu bir bakmadın bir cebimin kaldı demiş. Eyvallah, selam olsun. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Ben Bey Cuma Açık Cezaevi 2 kavuşundan Gama Serdar Kurt. Sizden İbrahim Tatlıses'ten insanlar şarkısını. B2 koğuşu Emrah Kurt, B-Cuma Kapalı Cezaevi, C10 koğuşu Feyyaz Kurt, C10 koğuşunda bulunan yeğenlerim için istiyorum, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. İmparator şarkısını Babalar Resti'nde ulaştırıyor olacağım sevgili kardeşim. Reklamlar sonrası Babalar Resti yapacağım. Orada ulaştırıyor olurum, bilgi olsun. İyi akşamlar, canlı yayına bağlanıyor muyuz demiş. Maalesef bağlanamıyorsunuz canlı yayına. Emre Topaloğlu'ndan M tipi kapalı cezaevinden selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Öncelikle devrek F tipindeki tüm kardeşlerime ve abilerime kolaylıklar diliyorum. Cezaevinden yeni çıktım ama ardından kardeşlerimi, abilerimi, dostlarımı ve sevdiklerimi bıraktım demiş. Evet arkadaşlar, çok uzun mesaj atıyorsunuz. Bu kadar mesaj okumam gerçekten imkansız. Kısa ve öz yazarsanız diğer mesajlarda zaman ayırıyor olabiliriz. Sizden ricam, kısa ve öz mesajlarınızı ulaştırın diyelim. Hemen diğer mesaja geçiyor olacağım. İyi yayınlar. B9 koğuşundan B9 koğuşunda yatan Onur Korkmaz. Sıradaki şarkılara bir de yatan Güle gelsin demiş. Uğur Koç, B9 koğuşunda yatan Umut Altunkaya, Uğur Koca gitsin. Bulutan ben buyurum şarkılar gelsin demiş. Sizden ricam, bir de şu mesajları biraz ayırırsınız rica ediyorum, teşekkür ederim diyelim. Şu an Bey Cuma Veza evinde yatan Doğukan Karabaş kardeşime selamlar. Eray Karabacak demiş. Şu an Bey Cuma ceza evinde yatan Doğukan Karabaş kardeşime selamlar. Eray Karabacak demiş, mesajını sonlandırmış. Efendim Bahayla yolculuğunda devam ediyoruz. Silinmeyen izler. Tüm Devrek FM'e kulak veren dostlara hitaben gelmiş olsun bu güzel çalışma. Sonrasında 3 şarkı sonra yine buradayız dostlar.

Yükselen Yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0

0: Efendim saatlerimizi 21.53 yaptı. Türkiye saatiyle Devrek FM stüdyolarında 93.0 Devrek FM stüdyolarında İsa'yla saklı 3'ler şu dakika itibariyle devam ediyor. 0507-380-067 WhatsApp attım devrede. Birazdan babalar resimleri yapacağım ama reklamların sonrasında yapacağım. Birazdan reklamları ulaştırıyor olacağım. Sonrasında babalar resimleriyle devam edeceğiz. Emre Topaloğlu'ndan M tipi kapalı cezaevine selamünaleyküm demiş. Cezaevinden yeni çıktım ama ardında kardeşlerim, abilerimi ve dostlarımı bıraktım demiş. Aynı sofrayı paylaştığım, aynı kaderi yaşadığım. Herkese selam olsun. Sizleri unuttum sanmayın. Kalbim her zaman sizlerle. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun demiş. Mesajını sonlandırmış. Eyvallah. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Gökhan Gelmişoğlu. Arkadaşım Dursun Eğriyer selam söyler misin demiş. Dinliyorsa selamını aldı sevgili kardeşim. Bizden de selam olsun. Efendim devam ediyoruz şöyle birlikteliğimize. Şöyle bir Berdan Mardin çalışması bizlerle olsun. Sonrasında reklamlarımız ve sonrasında babalar resteliyle buradayız dostlar.
1: İsa ile saklı güçler.
2: Saklı güçler.

0: selam var.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve

0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
1: İpek kuyumculuk.
0: Altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
1: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
0: İpek kuyumculuk. Değeriniz parlasın.
1: Sedat Karagül'le.
4: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM.
5: Çift 067 Devrek FM.
6: İsa ile Saklı Düşler.
7: Saklı Düşler yayında.
8: Devrek FM.
9: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.

Söyle söyle senin derdin ne? Ne yapsam senin derdini anlayamadım. Ya diyor hiç gitme ya da gidiyorsan da geri gelme. Orhan Ölmez, Bilmece isimli güzel çalışması. Bizlerle birlikte olduğu sabah birliklerimize devam ediyoruz. Saatlerimiz gecenin en tenha, en kuytu demlerini işaret ediyor. Artık dostlar, 93.0 Devrek FM frekanslarında kelimelerin iyice ağırlaştığı, anıların zihinde birer birer canlandığı ve özel saatlerdeyiz dostlar. Hani derler ya, insan en çok geceleri dinler kendini, kendi istisini. Şehir uykuya daldığında, dışarısı sessizliğe büründüğünde insanın kalbindeki o gürültü hani başlar ya böyle, kiminin gurbette bıraktığı sevdası, kiminin yarım kalmış bir hikayesi vardır her zaman. Kiminin de sadece sabırla beklediği güzel günleri dökülür bu vakitlerde masaya. İşte o yüzden bu saatte radyosunun ışığına sığınan, mesaide evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında sabır çeken, gözü pencerede özlem büyüten, sevdiklerini özleyen, yol gözleyen tüm güzel yüreklere tekrar tekrar selam olsun. Yalnız değilsiniz dostlar, devrek semalarında sesimizle, kalbimizle, bu dertli şarkılarımızla yine sizinleyiz. Birliklerimize devam ediyoruz. Şöyle mesajlarınız gelmiş, onlara bir bakayım. Sonra hemen hiç vakit kaybetmeden babalar resmi yapacağım dostlar. Doğukan Karabaş kardeşim, Eray Karabacak kardeşim, çok çok selamlar. Cansın, şarkıları, sıradaki şarkıyı kardeşim armağan göndermiş. Eyvallah, selam olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Hilal Gelmişoğlu, eşim Gökhan Gelmişoğlu Devrek Açık Cezaevinde yatmaktadır. Onu çok özledim, çok seviyorum, ihtiyacım var demiş. Şarkısını eşimle benim için çalar mısınız demiş. Eyvallah dostlar. Evet, babalar resimleri yapacağız şimdi. Öncesinde Ferdi Baba gelecek. Sonrasında Müslüm Baba, Orhan Gencebay İmparator ve Cengiz Kurtoğlu babalar resimlerini bitiriyor olacağız sevgili dostlar.

Efendim sizler 93.0 Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Devrek FM'de, Devrek FM stüdyolarında İsa ile Saklı İşler programındasınız. Keyfiniz daim, muhabbetiniz bol olsun tekrar tekrar. 23'e kadar buralardayız dostlar.

Giderken elbette ama bile demedi. Ağlamana, üzülmene değdi mi hiç arkadaş dedi Cengiz Kurdoğlu. Ve Cengiz Kurdoğlu'yla Babalar Resmi'ni tamamladık sevgili dostlar. Efendim yavaş yavaş artık birliklerimizin sonuna doğru geldik. Son mesajlarınızı okuyacağım. Göndermiş olduğunuz mesajlarınızı değerlendireceğim. Sonrasında veda için burada olacağım sevgili dostlar. Hemen şöyle mesajlara geçeyim hiç vakit kaybetmeden. İyi yayınlar. Zehra ben. Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demiral için Azerbaycan'dan Toprak şarkısını çalar mısınız lütfen demiş. Eyvallah. Azerbaycan'a ulaştırdım sevgili dinleyelim. Sıradaki şarkıyı armağan etmiş olalım. Bilans son ses var sırada onu ulaştıracağım. Hemen diğer mesaj. İyi yayınlar Gülay ben. Beycuma kapalı cezaevinde yatan oğlum Barış Demir için Serenay'dan saçıma kar yağacak şarkısını çalar mısınız demiş. Eyvallah selam olsun bizden de. İyi akşamlar. A5 koğuşunda yatan oğlum can parçam Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. A5 koğuşu için Ferdi Tayfur'dan Ben de Özledim parçasını çalar mısınız demiş. Ferdi Tayfur'a ulaştırdım. Bizden de selam olsun. Efendim mesajlara devam edeceğiz. Şöyle son iki mesajım var. Onları da değerlendireyim sonrasında. Yeğenim Berkan Mandacı'ya Ferdi Tayfur'dan Bugünden Yaşanacak şarkısını çalarsanız sevinirim. Ali Kılıç abisinden Allah bütün kader mahkumlarını tez zamanda kurtarsın inşallah demiş. Mesajını sonlandırmış. Eyvallah dostlar. Devam edeceğiz. Sırada biraz son ses var. Sonrasında veda için geleceğim.

0: İsa ile Saklı Düşler.
1: Saklı Düşler yayında.
2: Devrek FM.
0: İsa ile Saklı

Evet, sevgili Hakan kardeşime iletilen bir mesaj var ama ben yine de bu mesajı değerlendireyim. Hakan kardeşim yayında yok sevgili kardeşim. Hakan kardeşim cumartesi pazar yayında oluyor 21 itibariyle. Kendi gününde kendi saatinde sevgili kardeşim burada olacak ama ben senin yollamış olduğun mesajı değerlendiriyor olayım. Abi iyi akşamlar, kolay gelsin. Cuma kapalı B1'de yatan abim Berkan Mandacı'ya kardeşinden müzik armağan etmek istiyorum. Ahmet Kaya nereden bileceksiniz? Kaan Özel'den demiş. Ahmet Kaya'ya da ulaştırmış oldum. Hemen şöyle diğer mesaj. Selam İsa kardeşim, güzel yayınlar. Bey Cuma A5 koğuşunda yatan aslan parçası yeğenim Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica edeceğim. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin, teşekkürler deyip mesajını sonlandırmış. Son veda şarkımı ulaştırıyor olayım sevgili kardeşim. Selam olsun bizden de. Son mesaj, iyi yayınlar. Ben Bircan, açık ceza evinde yatmakta olan eşim İslam Gedik için sıradaki parça gelsin. Benden nerede uyursa uyusun ruh sevdiğinin yanındadır demiş. İyi geceler, tenime uzak, ruhuma nefes alanım, seni seviyorum ömrüm demiş. Mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Efendim bizden de selam olsun tüm yol gözleyenlere, tüm hasretlik çekenlere, tüm gurbetlik çekenlere. Bizden de selam olsun dostlar, tüm kader mahkum kardeşlerimize de Allah tez zamanda sevdiklerine kavuştursun diyelim. Efendim geldik birliklerimizin sonuna, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. 93.0 Devrek FM bizler için ayrılan sürenin sonuna geldik. 2 saat boyunca acısıyla tatlısıyla en ağır şarkılarla gecenize, yalnızlığınıza ortak olmaya çalıştım. Bizleri yürünüze misafir ettiğiniz için tekrar tekrar sizlere kocaman teşekkür ediyorum. Şimdi ben mikrofonu kapatıyorum ama sakın frekansınızı değiştirmeyin. Benden hemen sonra gecenin o en koyu demlerinde sevgili Hüsran, hüsranlı saatler nöbeti duyguları devralacak. Emanet artık kendisinde. Her zaman söylediğim gibi yüreğinizdeki umut, yüzünüzdeki tebessüm hiç eksik olmasın dostlar. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın, Devrek FM'de kalın. Geceniz hayırlı olsun. Sizleri önce Allah'a, sonra Adalet-i Pek Yüce emanet ediyorum. Kendinize tekrar iyi bakın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin diyelim. Son şarkım Derya Bacı Avcı benden sizlere armağan olmuş olsun.

0: reklamlar. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Nova Pide Börek Salonu.
4: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
4: Telefon 0501 737 67.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
4: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
4: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cem...

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Ben Deniz Süren ile birlikteliğiniz son itibariyle başlamış bulunmakta. Daha ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar.

Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili İsa abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu akşam da her zaman olduğu gibi kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiz sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına tekrardan görevimizin mikrofonun başındayız dostlar.

0: 23.07'yi gösterirken kalplere, yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla startımızı vereceğiz. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067. Bu arada şu anda web sayfamızda bakım çalışması mevcut. Sizlere daha iyi bir yayın hizmeti verebilmek adına web sayfamız şu anda bakım aşamasındadır. Bizleri Google Play Store'den Devrek FM uygulamasını indirerek telefonlarınızda kesintisiz dinleyebilirsiniz. Cengiz Kurtoğlu dönmeyecek diyecek. Sonrasında güzel bir imparator yorumu sizlerle birlikte olacak dostlar. İki şarkı sonrası ben tekrardan buralarda olacağım. İstekler, mesajlar gelmeye başladı bile. 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067 isteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden damar şarkıları WhatsApp istek hattımızdan an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz dostlar. Ben buralardayım.
1: Eyvallah. Hüsran abim yoktur bu alemde misalin.

Evet sevgili dostlar, hayat bazen yüzümüzü güldüren mutluluklarla, bazen de omuzlarımıza yüklenen hüzünlerle dolu. Ama ne olursa olsun biz bu yolun her daim yolcusuyuz. Derdi de çekeriz, kederi de çekeriz. Çünkü biliriz ki her gecenin bir sabahı, her fırtınanın ardından bir huzuru vardır.

Şükürler olsun kavuşturana. Telefon başında sizi bekliyorum. Bir an önce başlasın diye iyi yayınlar diliyorum Hüsran kardeşim. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Bandacı için Ferdi Tayfur'dan Kader Kılavuz oldu. Canım yeğenim, umutlarını kaybetme, en güzel günler bazen en zor günlerden sonra gelir. Bunu sakın unutma yavrum, seni çok seviyorum. Can parçam halasının aşkı. Selamünaleyküm, iyi yayınlar diliyorum ve aleyküm selam. Beycuma B1 koğuşunda yatan oğlum Berkan Bandacı ve arkadaşları için sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Canım oğlum, seni her düşündüğümde gözlerim dolar ama kalbim hep aynı şeyi söyler. Bu hasret bir gün bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. Baban her zaman arkanda, bunu sakın unutma demiş.

Selam, kolay gelsin Hüsran. Ben İstanbul'dan Hakan Yılmaz. Vay sevgili abim, hoş geldin, sefalar getirdin. Hakan'la silinmeyen hatıralar. Kardeşim, dinlemediğim senden Murat Yıldız'dan Gülüm Olur şarkısını istiyorum. Bu şarkıyı tüm Devrek FM dinleyenlerine, herkese gel.

Gelsin. Şimdiden teşekkürler demiş sevgili Hakan abimiz. Hakan'la silinmeyen hatıralar. Hafta sonu 21 ile 23 saatler arasında siz dinleyenlerine, sevenlerine güzel programlarıyla eşlik etmekte. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimizi Hakan abimize derman etmiş olalım. İyisindir inşallah. Hüsran abi, iyi akşamları, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan Berkan Bandıcı ve koğuş arkadaşlarına selamlar iletiyorum. Onu seviyoruz, özlüyoruz. Müslüm Gürses'ten bir parça çalarsan sevinirim demiş. Sevgili Sercan kardeşimiz mesajını ulaştırmış. Sercan gel geç. Sana da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz Mandacı ailesine ve Gelgeç ailesine armağan etmiş olalım. Abi selamünaleyküm ve aleykümselam. Zonguldak Beycuma Kapalı Cezaevinde Hayrettin Berkalkan'a selam gönderebilir misiniz? Göndeririz tabii ki de. Haşim Aygün kardeşinden diyerekten sevgilerimizi, selamlarımızı göndermiş olalım. İyi yayınlar Hüsran Bey. Beycuma B1 Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yeğenimiz Asım Yiğit Uludağ için Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü çalar mısınız? Ben Esra. Çalarız tabii ki de. Selam. Güzel yayınlar Hüsran kardeşim. Beycuma A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum. Teşekkür ediyorum demiş sevgili Hayri abimiz. Sıradaki güzel eserlerimiz Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına armağan etmiş olalım. İyi akşamlar Hüsran oğlum. B1 koğuşunda yatan torunu Masum Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için. Yavrum sen benim canımsın, seni çok seviyorum. Hep arkandayım, sen benim kıymetlimsin demiş. Mesajını ulaştırmış. Hüsran abi selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar ve aleykümselam. Zonguldak Beycuma M tipi kapalı cezaevi B1 koğuşundaki erkek arkadaşım Buğra Uçar için Uygar Doğanay'dan Başaramadım parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Birazdan ulaştıracağız. İyi geceler Hüsran kardeşim. Ben Elaplı Devlet Hastanesi personeli Murat Mandacı. Beycuma cezaevinde yatan, B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı ve tüm koğuş arkadaşlarına selamlar ve tüm Alaplı arkadaşlarına, tüm Alaplı'da bulunan arkadaşlara gelsin sıradaki şarkı. Gece mesaisinde bulunan sağlık çalışanlarımıza, 112 çalışanlarımıza, emniyet mensuplarımıza Rabbim kolaylık versin. Selamünaleyküm Hüsran abi ve aleykümselam. Ben Necmettin Topal. Beycuma B1 koğuşunda yatmakta olan Berkan Mandacı kardeşim ve arkadaşları için Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısını istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Evet sevgili dostlar, bu arada sizlerden ricam, web sitemiz şu anda bakım aşamasında. Google Play Store'den Devrek FM, Google Play Store'den Devrek FM yazdığınızda mobil uygulamamızı telefonlarınıza indirebilir, kesintisiz olarak yayınlarımızı dinleyebilir, takip edebilirsiniz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına şu anda web sayfamız bakım aşamasındadır. Onu da buradan sizlere iletmiş olayım. Güzel bir Ferdi Tayfur yorumu. Kader kılavuz oldu diyecek.
Sevgili müzik.

Diyen Grand Tep ablamızın Berkan Mandacı'ya armağan etmek istediği bu güzel şarkıyı ulaştırmış olalım. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. İki şarkı sonrası ben tekrardan buralarda olacağım dostlar.

Evet sevgili dostlar, bazen geçmişe dönüp baktığımızda geçen yıllara sitem ederiz, ah o yıllar deriz. Zamanın bizden bir şeyler alıp götürdüğünü düşünürüz ama bir soru var. Bugün sizlere sormak istediğim, yıllar mı utanır, insanlar mı? Yıllar mı utanır, insanlar mı? Bunun cevabını sizlerden bekliyorum. Yıllar sadece geçer, ne kırar ne incitir ne de söz verir. Ama insanlar bazen verdikleri sözleri unutur, bazen dostlukları yarım bırakır, bazen de sevdiklerini yalnız bırakır. Geçen zaman değil aslında, bizi yaralayan, zamanın içinde değişen insanlar, kaybolan değerler ve unutulan hatıralardır. Çünkü yıllar aynı yıllardır. Güneş yine doğar, mevsimler yine gelir. Fakat insanın kalbi değişirse, işte o zaman hatıralar da başka bir anlam kazanır.

Belki de suç ne yıllardadır ne de tamamen insanlarda. Belki de hayatın kendisi bize her şeyin değişeceğini hatırlatıyordur. Bu akşam kendinize şu soruyu sorun. Geçip giden yıllara mı kırgınım, yoksa değişen insanlara mı? Bunun cevabını sizlerden bekliyorum. Beycuma M-tipi kapalı cezaevi abi koğuşundaki balından B1 koğuşundaki Barış Kahveci'ye Belda'dan ihtiyacım var parçasını çalmanızı istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim B1 koğuşunda canım kuzenim Berkan Mandacı ve arkadaşları. En kısa zamanda her şey güzel olacak. Güllü'den Sabah Olmadan parçasını istiyoruz. Çalarsanız mutlu oluruz demişler. Birazdan ulaştıracağız. Hayırlı yayınlar dilerim. Ben İstanbul'dan Caner. Sıradaki parça Beycuma Cezaevinde A1 koğuşunda yatan Medine Özkan'a gelsin benden. Selam olsun arkadaşım benden sana demiş. Selamünaleyküm Hüsran Bey. Ve aleyküm selam. Beycuma B1 koğuşundan Barış Kahveci. Burada en sevdiğim her şeyim kader ortağım. Balıma Gökhan Namlı'dan bu gece rüyama efkarlı girdi parçasını armağan ediyorum. Demiş mesajını ulaştırmış. Merhabalar Hüsran Bey, yayınlar dilerim. Ben Beycuma Kapalı Cezaevi B1 koğuşundan Buğra Uçar. Buradan sevdiğim güzel gözlüm her şeyime Kibariye Vazgeçemem şarkısını sadece ona özel çalmanızı rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Sorunsuz yayınlar dilerim demiş. Birazdan ulaştıracağız. İyi akşamlar Hüsran kardeşim. Sıradaki en güzel şarkılar oğlum Serhat Özer'e ve A5 koğuşuna gelsin. Sıradaki güzel eserlerimizi A5 koğuşuna, kader ortaklarımıza, kader mahkumlarımıza armağan etmiş olalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Cefariye. B1 koğuşunda yatan yeni Masum Yetuluda ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Not olarak yiğidim seni çok seviyorum. Halam ayrıca sizin sayenizde mesafeler olsa bile sevdiklerimizle iletişime geçebildiğimiz için teşekkür ederiz demişler. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Sezen Aksu'dan Sen Ağlama şarkısını çok sevdiğim yeğenim Gökhan Altuğ için istiyorum. Ve ona not olarak seni çok seviyorum canım yeğenim. Teyzen hep seninle, yalnız değilsin. Sen orada mahkum oldun, inan biz burada mahkumuz. Bir an bile aklımdan çıkmıyorsun. Seni çok özledim bir tanem. Merhabalar, ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Sıradaki şarkı sizin için istiyorum Hüsran Bey. Her akşam sesimizi sevdiklerimizi ulaştırdığınız için bir nebze olsun. İçimizi rahatlattığınız için size sonsuz teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Gökhan Altuğ. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan arkadaşım Müslüm Demir Börekçi için Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısını istiyorum. Bu arada Müslüm abimize de, Börekçi Müslüm abimize de, Orhan abimize de sevgiler, selamlar olsun. Abi iyi akşamlar, kolay gelsin. Beycuma B1'de sevdiğim bir kardeşim var. Ona şarkı armağan etmek istiyorum ve selam söylemek istiyorum. İsmim Zülküf Solmaz. Ahmet Kaya'dan Şu Feleğin İşine Bak parçasını çalar mısınız rica etsem demişler. İsmi Berkan Mandacı. B1'de yatmakta. Birazdan ulaştıracağız. İyi akşamlar Hüsran Bey. Öncelikle bizim sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben Şerife Karan. Beycuma Kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve tüm kader mahkumları için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.
Berkancığım, her düşüş bir ders, her kalkış bir zaferdir. Kendi hikayenin kahramanı ol, seni çok seviyoruz demiş. İyi akşamlar Hüsran Bey, ben Şerife Karan, biz İstanbul'da yaşıyoruz. Sizi dinlemeye Berkan Mandacı sayesinde başladık ve bir grubumuz var. Sıradaki şarkıyı Sibel Sağlam, Zehra Barış, Yüzeyen Mandacı, Sevgi Mandacı, Geliz Mandacı armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Berkan kardeşimize de sevgiler, selamlar olsun. Hüsran abi kolay gelsin. Beycuma Beybir koğuşunda yatan abim Berkan Mandacı'ya şarkı armağan etmek istiyorum. Ferdi Tayfur'dan Sabahçı Kahvesi. Melek Yelgeç mesajını ulaştırmış. Az önce Ferdi Tayfur'dan güzel bir yorumu siz dinleyicilerimize paylaşmış olduk. Size de armağan etmiş olalım o güzel şarkıyı. İyi akşamlar Hüsran Bey. Beycuma Beybir koğuşunda Berkan Mandacı, canım yavrum seni çok seviyorum.

Uludağ Sözeri Uzun ve Kalaycıoğlu ailesi, size teşekkür ederiz. B1 koğuşunda yatan canımızdan çok sevdiğimiz Asım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı istiyoruz. Sıradaki parçamız Uludağ ailesine armağan etmiş olalım. Şöyle iki mesajımızı daha değerlendirelim dostlar. İyi yayınlar, ben Oğuz Özdemir. Başta Beycuma Kapalı Cezaevinde kalan Ömer Sarkın'a, Ömer Sarkın'adır mesajım. Tüm dünya karşına da dikilse her zaman önünde kalkan oluruz. Ellerine dolanmış haksız bir kelepçe, o da bir gün kırılır bil. O güne kadar kendine dikkat et kardeşim demiş.

0: Merhabalar, iyi yayınlar. Beycuma kapalı cezaevinde B1 koğuşunda yatan Ferhat Durdu'dan çok sevdiği Rüzgar'a sıradaki parça armağan olsun demişler. Evet sevgili dostlar, güzel bir Murat Yıldız gülüm odur sizlerle birlikte olacak. Sevgili Hakan'la silinmeyen hatıralar. Hakan abimizin istemiş olduğu bu güzel eseri şu anda radyosunun başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan etmiş olalım.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misalin.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Börkücü'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğim sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbette. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadın diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

İnsanoğlu hiç yaşlanmayacakmış gibi yaşar hayatı, ama en güzel yaşam zamanın değerini bilerek yaşayandır. Oysa zaman sessizce akıp giden bir dilimdir. Aslında geçen zaman değil, ömür değil mi? Sanki hiç yaşlanmayacakmış gibi yaşıyoruz bu hayatı. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ve aleykümselam. D1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Canım yeğenim, belki sevgimi fazla gösteremiyorum ama amcan her şeyden çok seviyor sizleri. Çamlıbel Köyü Muhtarı Mithat Mandacı ve Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı mesajını ulaştırmış. Onlara da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz Mandacı ailesine armağan etmiş olalım. Güzel yayınların olsun Kral Hüsran. Almanya'dan sevgiler, selamlar. Almanya'da havalar düzeliyor. Bize de sıcak havalar bekliyor inşallah. Gerçi buranın sıcağı da hasretliği de çekilmiyor ama sayenizde hasretimiz bir nebze de olsa diniyor. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim Orhan Akkurt'a kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Ben yazana kadar bütün babalardan istekler geldi. Hepsi Orhan'ıma. Börekçilerin kralı Müslüm kardeşimize armağan olsun. Bu arada Memati telaşeli, Memati düşünceli. Memati yarın sabah işe gidecek. Memati kendini sağa sola vuruyor şimdiden. Almanya'ya da sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Beycuma cezaevinde kapalıda yatmakta olan B1 koğuşunda yatan Ferhat Durdu'dan çok sevdiği Rüzgar'a sıradaki parçalar armağan olsun. İyi yayınlar Hüsran abi. Beycuma B1 koğuşunda yatan abim Berkan Mandacı için sizlerden iletmenizi istediğim bir yazı var. Hatırlıyor musun, ben çarşıda kaza yapmıştım. Karşıma ilk baktığında seni görmüştüm. Etrafta tanıdık kimse yoktu, sadece sen vardın. Abi babamı arama, ben hallederim diyordum. Sanki sanayi tamircisiyim, nasıl halledeceğim? Sen de kimseye söyleme dememe rağmen herkese söylemiştin. Haber tellahı gibisin. Köyde yokluğunu hissettirdik abi. Keşke bugünümüzde yanımızda olsan ve benim hatalarımı herkese söylesen. Gülsek. Çıkacağın günü sabırsızlıkla. Bekliyoruz. Sevdiğini hiçbir zaman unutma. Sevildiğini hiçbir zaman unutma. Seni seven kardeşim Medine Aydın mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm Hüsran Bey. Ve aleykümselam. Ve kader mahkumu abiler, kardeşler. Ben Cihan Karan. İstanbul Sultan Gazi'den yazıyorum. Beycuma Kapalı B1 koğuşunda yatan kardeşim Berkan.

Mandacı ve tüm kader mahkumları abilerimize, kardeşlerimize Müslüm Gürses'ten Yakarsa Dünyayı Garipler Yakar şarkısını derman ediyorum. Ve diyorum ki aslan her zaman aslandır. Kardeşim boyun eğme, dik dur. Dualarımız senin ile demiş. Hüsran abi yayınlar, gecen güzel olsun. Çok teşekkür ederim. Sizlerin de öyle tabii ki de. İlayda Arslan ben. Beycuma kapalı cezaevinde B1 koğuşunda yatan Can abim Ferhat durduğu için. Nazan Öncel'den Geceler Kara Tren parçasını çalar mısınız? Teşekkür ederim şimdiden. İyi yayınlar dilerim demişler. Selamlar Hüsran kardeşim, hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hamdolsun bizler de iyiyiz, sizler nasılsınız? Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Ordu'dan Filiz ben. Gökhan Güney'den Aramızda Dağlar Var şarkısını çalar mısın? Sana, bana ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum. Kolay gelsin demiş sevgili Filiz ablamız. İyisindir inşallah. Vallahi seni buralarda göremiyoruz. Bir gidiyorsun bir geliyorsun. Ama yokluğunu hissettirmiyorsun. Sana da sevgiler selamlar olsun. Selamünaleyküm abi, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Devrek Atık cezaevinde yatmaktaydım. A5 ve B5 koğuşuna Murat Şenpınar'dan mapus ranzası rica ediyorum. Zamanımız kalırsa ulaştırmış olacağız. İyi akşamlar Hüsran kardeşim. Beycuma cezaevinde yatan Aslanoğlu'm Ferhat Durdu'dan sevdiği rüzgara Müslüm Gürses'ten Kar Beyaz çalar mısınız? Az önce Müslüm Baba'dan güzel bir eseri paylaşmış olduk. Onu da sizlere armağan etmiş olalım tekrardan. İyi akşamlar Beycuma Kapalı Cezaevi B1 Blok. Asım Yıtulu'da öncelikle seni çok özledim. Sensiz günlerim çok zor geçiyor. Ama olsun, her şeyi biz ikimiz hallettik. Çok üzüldük, hallettik, düştük. Seninle beraber ayağa kalktık. Her zaman hallettik, bir türlü yine hallederiz. Bugünler de geçer Allah'ı. Allah eğilmez, gönlümüzü kimseye muhtaç etmesin. Sevdiğim seni seviyorum. Yarın sabah 8.30'da senin aramanı bekliyorum demiş.

İyi geceler, kolay gelsin. Cezaevinde bulunan B1 blok. Asım Yiğit Uludağ, Kara Elmas'a Dolunay adına istek parça göndermek istiyorum. Şarkı Şeytan Bunun Neresinde, Kral Sinan'dan. İyi geceler, kolay gelsin. Cezaevinde bulunan B1 blokta Asım Yiğit Uludağ. Düzeltiyoruz. Kara Elmas'a bloktan Buse Talu adına istek parça göndermek istiyorum. Ali Kınık'tan Yıkılma parçasını çalarsanız seviniriz. Selamünaleyküm, yayınlar. Ben Celal Tezel. Beycuma Açık Cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil parçasını armağan etmek istiyorum demiş. İyi geceler, iyi yayınlar. Beycuma Kapalı Cezaevinde B1 koğuşunda bulunan Asım Yiğit Uludağ ve Firdevs ablası ve Dolunay'dan sıradaki parçayı armağan ediyorum.

0: İyi akşamlar Hüsran Bey. Ben Fadime Aslan. Sıradaki bütün şarkılar can parçam oğlum. Ferhat Dur diye gelsin. İyi akşamlar demişler. Evet sevgili dostlar, sizlerden ricam. WhatsApp istek hattımızda yazmış olduğunuz mesajları tek kalemde yazarsanız çok mutlu olurum. Aynı mesajı kopyala yapıştır yapmanıza gerek yok. Benim yazdığınız mesajların hepsini görüyorum. Geç okumamın nedeni de programımıza yoğun ilgiden dolayı, dinleyicilerimizin yoğun ilgisinden dolayı mesajlarınıza geç dönüş yapabiliyorum. Bu akşam mesela 70-80'e yakın sağ olsun dinleyenlerimiz mesaj atmış. Şu an daha 20-30 tanesi okunmamış halde bekliyor. Birazdan onları da okuyacağız. Bu arada Kader Mahkumu yayınımıza destek olabilirsiniz. Destek olan dinleyicilerimizin öncelikleri mevcut. Onu da tekrardan buradan hatırlatmış olayım. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz. Bu arada destek olan dinleyicilerimizin istemiş olduğu şarkıları, mesajları bekleme gibi bir durumu yok. Anında okuyoruz. Sizleri destek veren grubumuza ekliyoruz. Oradan attığınız mesajları anında sevdiklerinize ulaştırabiliyoruz. Uygar Donay, başaramadım diyecek. Sonrasında güzel bir şarkı var. Her akşam çaldığımız bir parça. İhtiyacım var sesine, gülüşüne. Sizlerle birlikte olacak dostlar. İki şarkı sonrası. Gecenin sessizliğinde yüreklerinize dokunmak adına ben tekrardan buralarda olacağım.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.
0: Bu arada sevgili abim Ercan Hamarat, selam kardeşim, hayırlı yayınlar, seviliyorsun. Seni dinlemek huzur veriyor insana, ilaç gibisin demiş. Eyvallah. Baş tacısın. Günlerdir seni dinleyemedim dedi. Bu akşam şeytanın bacağını kırmış. O da şu anda bizleri dinliyor. Sevgili Binç operatörü Ercan Hamarat Bartın'dan bizleri dinlemekte. Sıradaki güzel eserlerimiz Ercan abimize de armağan olsun. Buralardayım dostlar, isteklerinizi, mesajlarınızı bekliyorum. O zaman ne diyoruz?
2: Ayının.

0: Alemin en kıyak radyosu.
1: Devrek FM.
2: Hüsran abim, yoktur bu alemde insani.
3: Yer gök inlesin, alem hüsran.

Evet sevgili dostlar, son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Şöyle gelen mesajlarımızı yavaştan bir toparlayalım. Selamünaleyküm Müslüman abi ve aleyküm selam. Necma Cezaevi B1 kurşunundaki kuzenim Berkan Mandacı sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Hayat bazen zor sınavlar çıkarır ama önemli olan sabırla ve güçlü durmaktır. Seni unutturmadığımızı, her zaman değer verdiğimizi bil. Kendine dikkat et abi. Allah gönlüne ferahlık versin. Ahmet Kağan mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikle başarılarınızın devamını diliyorum. Allah sizleri bizim başımızdan eksik etmesin diyorum. Ben Beycuma Kapalı Cezaevi, B1 blokta yatmakta olan oğlum Asım Yiğit Uludağ. Seni çok seven ailen, annem, babam ve Mert Duru. Seni çok çok seviyoruz. Canım abim, Allah emanet ol, seni kocaman öpüyoruz. Sıradaki parçayı sana armağan etmek istiyoruz demişler. Sıradaki parçayı Asım kardeşimize armağan etmiş olalım. Selamünaleyküm, yayınlar Hüsran ben. Ve aleyküm selam. Tayfun Yüksel, B2 koğuşundaki değerli abim İhsan Yıldız ve Tete Birkan için Müslüm Gürses'ten Evlat şarkısını çalar mısınız? Not olarak bu saatten sonra pastayı başkasıyla yiyenler şekerim çıktı diye bize dert yanmasın demiş. İyi akşamlar Beycuma Kapalı Cezaevinde olan Emirhan Karabulut'a Nilüfer'den İntizar şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu zor günleri de atlatacağız sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum. Kocam seni çok özledim. Seni çok seven Güneş'in mesajını ulaştırmış. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eylül Lezer. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan abim Gökhan Altuğ için ve onun hep yanında olan, ona moral veren koğuş arkadaşları Börekçi Müslüm için Sezen Aksu'dan Geri Dön şarkısını istiyoruz. Çalarsanız mutlu oluruz. Hayırlı yayınlar Hüsran Bey. Kader Mahkumu yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için Güllü'den parça çalabilir misiniz? Berkancığım, zaman bazen ağır geçer ama önemli olan kalbini karartmamak ve yarınlara umutla bakabilmektir. Her daim duamdasın. İstanbul'dan Yeliz ablan mesajını ulaştırmış. Selamları, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben İstanbul'dan Engin Grantepe ve bir koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı için Magusa Limanı adlı parça istiyorum.

Berkan ve Koğuş arkadaşlarına sevgilerimle. İyi yayınlar Hüsran abi. Beycuma haber bir koğuşunda yatan abim Berkan Mandacı'ya sesimi duyurmak istiyorum. Abicim güzel günler çok yakında gelecek ve bu hasret sona erecek. Seni çok özledik. Sevildiğini hiçbir zaman unutma. Sıradaki şarkı arkadaşlarınla sana gelsin. İstanbul'dan Ceylin Barış mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Ben Ömer Altıntaş. Sıradaki parçalar Aslan kardeşim Serhat Üzer'e gelsin demiş. Zonguldak Devrek Açık Cezaevinde A15 koğuşunda yatan kardeşime Yusuf İleri, Ahmet Kaya, Kum gibi Onurcan kardeşinden armağan olsun demişler. Merhabalar, sizi dinlemekteyiz. İsmim Cem. Murat kardeşimle sizden Bayra Şenpınar Paramparça parçasını istiyoruz. Çalarsanız seviniriz. Tüm Devrek cezaevinde yatanlara gitsin. Hüsran abim bizi de unutma, saygılar demişler. Selamünaleyküm Hüsran kardeş. Ve aleykümselam. Ben Yaşar Akkurt. Eşim Orhan Akkurt'a Ferdi Tayfur'dan Naz Etme parçasını çalar mısınız? Canım eşim, diğer yanım, evimin direği, seni çok ama çok seviyorum. Bu zor zamanlar da geçecek ve biz kavuşacağız. Birazcık daha sabır. Sen orada, biz burada, az daha sabredeceğiz. Ve Rabbim bize öyle güzel günler verecek ki çektiklerimizin hepsini unutacağız. Hayal dahi edemediğimiz mutluluklara kavuşacağız. Allah'ın izniyle kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Seni çok seviyorum kalbim. Şimdiden teşekkür ediyorum Hüsran kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Allah sizden razı olsun demişler. Çok çok teşekkür ederiz. Bu güzel dilekleriniz, bu güzel dualarınız için. İnşallah Rabbim sizleri de en yakın zamanda... kavuştursun dileyelim. Ben Sefa Can dememiş, ben Sefa Can memiş, Pendi Kaydos, Zonguldak Devrek Açık Cezaevinde yatan, A15 koğuşunda yatan Yusuf İleri'ye seviyorum seni kardeşim. Benim özgür günler yakındır demiş. İyi akşamlar Hüsran oğlum, canım torunum Asım Yutuludağ, sen benim ilk göz ağrımsın, seni çok seviyorum. Babaannem Menekşe Uludağ, sıradaki parçayı istiyorum. Sıradaki güzel parçalarımızı Asım kardeşimize armağan etmiş olalım. Hayırlı yayınlar Bey Cuma Devrek. Kapalı B1 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Berkan Mandacı için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Düyce'den Sibel teyzesi mesajını ulaştırmış. B1 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Berkan Mandacı sayesinde tanıdık sizleri ve severek dinliyoruz demiş. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Sude Grantepe. İstanbul'dan selamlar. Beycuma Devrek kapalı. Cezaevi B1 koğuşunda kalan kuzenim Berkan Mandacı için not bırakmak istiyorum. En sevdiğim, umarım iyisindir. Seni çok çok özledik. Yaz geldi, geçen sene beraberdik, eğleniyorduk, izliyorduk. Bu sene de inanıyorum ki tekrarlayacağız. Bunları en yakın zamanda çıkacaksın. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol demiş, mesajını ulaştırmış. İyi geceler Hüsran abim, sıradaki şarkı Beycuma cezaevinde yatan Ethem Aktaş, Mutlu Eren Sercan Erdem'e, dostları Caner'den gelsin demiş. Bu arada sevgili annem şu anda, o da bizleri dinlemekte. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Ellerinden öpüyorum. Sıradaki güzel eserlerimizi sana da armağan etmiş olayım. Hayırlı geceler abi. Ben Konya'dan Hüseyin Kahriman. Emre Okur'dan Kimseler Bilmez parçasını rica ediyorum. Yayın her zamanki gibi süper abim. Başarılarınız daim olsun demiş. Allah razı olsun. Eyvallah.

0: Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Ve aleyküm selam. Beycuma'da C9 da yatmakta olan Yaman Özdemir, çok seviyorum sıradaki parça Yaman'ıma gelsin demiş. Hayırlı geceler Hüsran kardeşim, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Cihan Karan ben. Beycuma kapılı B1 koğuşunda yatan kardeşim Berkan Mandacı'ya selam olsun. Unutma ki güçlü insanlar zorlu imtihanlar yaşar. Umudunu kaybetme sakın elbet bir gün. Aslan kardeşim demiş. Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Beycuma kapılı cezaevinde yatan kardeşim Berkan Mandacı ve kader mahkumlarına selamlar. Elbet bir gün güneşli günlerde görüşeceğiz. Can kardeşim Nurullah Öztürk mesajını ulaştırmış. İyi geceler Hüsran Bey. B1 koğuşuna yatan yeni masum Yiğit Uludağ ve arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Alan Emine Uzun, seni çok seviyorum, seni çok özledim yavrum demiş, mesajını ulaştırmış. Şöyle son bir mesajımız daha kaldı, onu da değerlendirelim. İyi yayınlar Hüsran Bey, Beycuma B1 koğuşuna yatan Berkan Mandacı notum var. Berkancığım, hayat bazen insanı zor yollardan geçirir ama güzel günlerde mutlaka gelir. Bil ki yokluğun özlenme, varlığın mutluluk. Biz de seni seviyoruz ve çıkacağın günü bekliyoruz. Sıradaki şarkı sana ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Seni seven İstanbul'dan Zehra teyzem mesajını ulaştırmış. Kibariye vazgeçemem diyecek sevgili dostlar.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Evet sevgili dostlar, gecenin bu güzel saatinde birlikte geçirdiğimiz zamanın sonuna geldik. Her şarkıda bir anıya dokunduk, her sözde farklı duygulara yolculuk yaptık. Şimdi ise vedanın vakti geldi. Unutmayın ki her gecenin bir sabahı, her vedanın da yeni bir buluşması vardır. Kalbinizde güzel melodiler ve sıcak duygular kalmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın saatler 23.00'ı gösterdiğinde sizler yine tekrardan buralarda olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Ama en önemlisi Yüce Rabbime de emanet olun dostlar.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis.

yanımda diyorsun, başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için

0: 93.0 Devrek FM.
1: Bir adım attım şu ya, dondu ayaklarım, aksilik bu ya.

duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir an duruyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım öper beni annem yanaklarımdan güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken

masaya hamur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hay.

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine. Rümelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel ha.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve kapalı hava
2: akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli olmaları ve
1: rüzgar kuzey doğusundan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: 93.0 Devrek FM.